bir zamanlar kendine gülen gözlerin başkasına da güldüğünü gördüğü gün ölür. İnsan bir zamanlar duvar halısıyken ayaklar altına serilen kilim olduğunu hissettiği gün ölür. İnsan içindeki çocuk büyüdüğü, en yakınlarının bile kendine sağır, varlığının da kalplere ağır olduğunu yaşadığı gün ölür. İnsan Mayıs'ta Şubat'a geçti, yaşamadan yaşanılan hazin hazin ömürlerde ölür. İnsan acılarla, ihanetlerle, yalanlarla büyür ama insan kalbinin sesini kıstığı gün ölür. Kalbinin sesini kıstığı gün ölür.

aşkla yazıldı öykü. Vazgeçmeden, pes etmeden hep aşkla yürüdüm. Ağladığımda, güldüğümde, aklımız kalmadan dünde, her iki ömürde de, ver misin kaderimi?

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

Bugün programa Hepsi grubu ile başladık. Grup 2005 tarihli ilk albümleri birle tanındı. Albümde bulunan Olmaz Olan, Yalan, Her Şeye Rağmen ve Üç Kalp parçalarına video klip çekildi. En çok da Yalan adlı şarkı başarı kazandı ve Türkiye'de bir numara oldu. Mirkelam'la devam ediyoruz. Bu şarkıyı ilk olarak Özlem Tekin'in Labali albümünde dinlemiştik. 2004 yılında Mirkelam yeniden yorumladı. Hoş geldiniz.

Pamela Spence aslında oyuncu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu. İlk albümü Eğer Dinlerseni uzun bir hazırlık döneminden sonra 2002'de çıkardı. Rock tarzına daha yakınlaştığı ikinci albümü Şehir Rehberi ise 2004'te piyasaya çıktı. İlk albümden ayrılamayız biz sonrasında retroya Tarkan'la devam ediyoruz. Şarkımız da Sen Başkasın.

0: Kardeşim hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülkü.
9: Yolunuz da açık olsun. Radyomuz.
8: Radyo Ülkü.

aslında ilk olarak hayatımıza 2001 yılında girdi. Crash'te çıkarmış olduğu Sevgili albümünden tam bir yıl sonra Alagül albümü çıktı. Albümdeki en keyifli şarkılardan bir tanesi Alagül'ü dinledik. Yaşar'ın o muhteşem

0: 24 Haziran 2003'te Demedi Deme adlı albümünü çıkardı. 2004'te ise Buçuklu albümlerine Kenan Doğulu 6.5 albümünü çıkararak bir yenisini daha ekledi. Demedi Deme albümündeki en özel şarkılardan klibinde belki hatırlayanlar vardır. Aklım Karıştı sonrasında bugün Retro'nun kapanış şarkısı Emre Aydın'dan. 2006 yılındayız. Şarkıcının ilk albümü Afili Yalnızlık'tan bugün sizlere seçtiğim şarkı Belki Bir Gün Özlersin. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Belki

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO zirvesinin güvenli ve başarılı bir şekilde icra edilmesi amacıyla tüm hazırlıkları kapsamlı şekilde ele aldıklarını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorisvili'nin İstanbul'da yapılan 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında İstanbul Bildirisi'ni imzaladı. Bildiride derin dostluk, iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve güven geleneğine dayanan ülkeler arasındaki mükemmel ilişkiler vurgulanarak siyasi, ekonomik, ticari, barış ve güvenlik, bilim ve teknoloji ile kültürel alanlar da dahil olmak üzere karşılıklı çıkar sağlayan tüm alanlarda mevcut güçlü işbirliğini daha da ileriye taşıma isteğine dikkat çekildi. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından düzenlenecek Milli Güvenlik Konferanslarının açılışı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde gerçekleştirilecek. Genel Sekreterlik'ten yapılan yazılı açıklamada konferanslar kapsamında bakanların, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle alanında uzman akademisyenlerin konuşmacı olarak yer alacağı, görev ve sorumluluk alanlarına giren konuları milli güvenlik perspektifinden katılımcılara aktaracağı ifade edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclis toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz dedi. İran'da Batı hava sahasının kapatılmasının ardından ülke genelinde tüm uçuşların iptal edildiği bildirildi. İran basını İran Havalimanları şirketinden yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yayımlanan notam doğrultusunda ülkenin Batı hava sahasının kapatılması nedeniyle ülke genelindeki tüm havalimanlarından gerçekleştirilecek uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği belirtildi. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Noah José Sovilho'yu kadrosuna kattı. Bordo Mavili kulüp, Vitória forması giyen oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş, Gain deplasmanda konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin son maçı 10 Haziran'da oynanacak. Fenerbahçe Kulübü Voleybol Şube Direktörü Soner Erdoğmuş'la yolların ayrıldığını duyurdu. Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinin ardından kulüp sahibi Acun Ilıcalı Antalya'ya getirdiği taraftarlarla buluştu. Ilıcalı basın mensuplarının sorularını yanıtlarken milli takımla ilgili gelen soruya, yani çocukların gözlerinden ateş çıkıyor, çok güzel bir takımımız var, güzel bir ruh var, onlara güveniyoruz, zaten maçlarında bir kısmına gideceğim dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6417 lira 90 kuruş, Amerikan doları 46 lira 10 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 61 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 26 sent, bir bitcoin 63.665 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.860 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
3: Bugün 9 Haziran Salı, Mersin haberlerini sunuyoruz. TOKİ tarafından Mersin'in Akdeniz ilçesinde 45, Silifke ilçesinde 157 ve Mut ilçesinde 54 adet konut satılacak. Konut satışları 15 Haziran, 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, iş yeri kiralarında esnaf ve sanatkarların ödediği stopajın kaldırılması için kanun teklifi verdi. Dinçer, kira gelirini mal sahibi elde ediyor, vergisini esnaf ödüyor. Bu adil değildir, dedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde silahla yaralandığı iddia edilen 24 yaşındaki Rana Süleyman isimli kadın yaşamını yitirdi. Olay ilçeye bağlı Egemen Mahallesi'nde meydana geldi. Kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netik kazanacağı öğrenildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Mehmet İlvan hayatını kaybetti. Kaza Mersin-Antalya D400 karayolunda Erdemli ilçesi Alata mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Anamur ilçesi Bozdoğan mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adana'da otomobil satışı sonrası aracın arızalı çıkması nedeniyle başlayan husumetten dolayı bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan katil zanlısı, cinayet dedektiflerinin yaklaşık 550 saatlik güvenlik kamera incelemesi sonucu Mersin'in Toroslar ilçesi Ayvagediği mahallesinde saklandığı evde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Modern yaşamın omurga sağlığına etkilerini değerlendiren beyin, omurga ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Ömer Neşet Kişi, bel ve boyun fıtığı şikayetiyle başvuran hastaların büyük çoğunluğunda koruyucu tedavi yöntemlerinin etkili olabileceğini vurgulayarak her ağrı fıtık tedavisi gerektirmez. Hastanın kas gücü, fonksiyonel kapasitesi ve hatta psikolojik durumu tedaviyi şekillendiren unsurlardır diye konuştu. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı İmam Gazali Hıradağ'ı Mayıs ayında 1.67 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi için kent içi ticaret ağının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, üretici, sanayici, ihracatçı ve lojistik firmaları arasında daha güçlü bir işbirliği modeli kurulması çağrısında bulundu. Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Mersin'de sezon havaların ısınmasıyla başlarken turizmciler Rusya'dan Çukurova bölgesine yapılan direkt uçuşların durdurulmasının kendilerini olumsuz etkilediğini ifade ettiler.
0: Hava durumu.
3: Ülkemiz genelinde parçalı çok bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 24, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
4: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, sizin başta yer değil. Çocuk uyutuyoruz.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
15: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
0: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
15: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
16: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
5: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açık olsun.
6: Radyo Ülke.

0: Güngül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hiç şarkılar, eğlendiren kulvar. Hayata dair ders veren masallar. Kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Son zamanlarda muhtemelen duymuşsunuzdur Nartugan kavramını. Duymayanlar için de bugün ilk olarak bunu anlatmak istiyorum. Türk dünyasında coşkuyla karşılanan Nartugan'ı. Neymiş Nartugan derseniz, her yıl 21 Aralık'ta kutlandığını söyleyerek işe başlayabilirim. Aslında neden 21 Aralık'ta anlatmadım diye de ayıplanıyorum. Hiç aklıma gelmedi. Eski bir inanışa göre gece ile gündüz sürekli savaş halinde. Bu savaşın ardından en uzun geceyle birlikte günler uzamaya ve güneş daha belirgin görünmeye başlıyor. Nartugan ya da Nardugan da işte tam da o gün kutlanıyor. Türkler tarafından ay yılı esasına dayalı olarak her yıl 21 Aralık'tan sonra yeni yılın geldiğine inanılıyor. Bu özel günde lezzetli yemekler pişiriliyor, keyifli sohbetler ediliyor ve hediyeler veriliyor. Pek çok kültürde birbirinden renkli ve coşkulu şekilde kutlanan Nartugan geleneği her yıl, az önce de söylediğim gibi, 21 Aralık'ta. Peki bu özel gelenek Türkler için tam olarak ne ifade ediyor derseniz, tabii ki anlatacağım size, ama yine şarkıların sonrasında her zaman olduğu gibi.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
8: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke. Radyo.

Hülgün'e Gül'le de ilk olarak size Nartugan'ı anlatıyordum hatırlarsanız. Nartugan nedir? Ne zaman ve nasıl kutlanır? Neler yapılır? Merak ediyorsanız hemen anlatmaya başlıyorum. Nartugan yeniden doğuşu simgeleyen özel bir bayram aslında. Bu bayram Türk dünyasında coşku ve heyecanla karşılanıyor ve kutlanıyor. Hala pek çok kültürde kutlanıyor bu arada bu bayram. Bir de Ayaz Ata adında bir karakter var. Noel Baba ile özdeşleşen Ayaz Ata, mitolojiye göre kışın soğukta ortaya çıkan bir kahraman olarak biliniyor. Üstelik Noel Baba efsanesinin başlangıcında yine Ayaz Ata'nın olduğuna inanıyor insanlar. Nartugan adı ise okunuşu itibariyle narla ilgili simgeleri anımsatsa da burada farklı bir anlam dikkat çekiyor aslında. Nar, güneş, tugansa yeni doğan demek. Yani doğan güneş anlamını taşıyan bu özel gün Türkler için oldukça değerli. Nartugan olarak bilinen yeniden doğuş bayramı her yıl 21 Aralık'ta neşeyle kutlanıyor. Türklerde güneş biliyorsunuz oldukça önemli bir figürdür. Bu nedenle belki de güneşin en belirgin olduğu gün olan 21 Aralık'ta kutlamışlar Nartugan'ı. Peki bu özel gün nasıl kutlanmış derseniz, ailece keyifli bir akşam yemeği yiyerek başlamışlar bu şölene. Şarkılar söylenip eğlenilmiş. Böylece günün ve yılın yeniden doğuşu ve getirecek güzellikler kutlanmış. Yılbaşında bereket niyetiyle kırılanlar 21 Aralık günü de kırılıyor yine. Narın parçalanan tanelerinin eve dağılmasıyla bereketin tüm evi sardığına inanmış insanlar.

Gül Güne Gül'le de bugün size ilginç hikayeler anlatmaya devam ediyorum. Kolombiya uzay mekiği kazasını hiç duymuş muydunuz? Dünyaya dönmeyi başaramayan 7 astronotun trajik bir hikayesidir bu. Mendilleri hazırlayın. Bazı NASA yetkilileri ihmalkar davranmasaydı belki de bu uzay mekiği içerisindeki 7 astronot eve dönebilecekti. Uzay bilimlerinin günümüzde altın çağını yaşadığını söylemek abartılı olmayacaktır herhalde. Biliyorsunuz 2022 yılında farklı ülkelerin yürüttüğü uzay araştırmaları sayesinde uzay hakkında pek çok yeni şey öğrendik. 2023'e baktığımızda da uzaya dair bildiğimiz şeylerin sayısı çok daha fazla arttı. 2024'te yine çoğaldı. Çünkü teknolojik ilerleme başta güvenlik olmak üzere uzay çalışmalarının gelişmesini sağlamaya devam etti. Ama çok değil, yıllar önce uzay çalışmaları bugünkü şeklinden oldukça farklı, biz bunu biliyoruz. Özellikle de güvenlik önlemleri konusunda. İşte 2003 yılında meydana gelen Kolombiya uzay mekiği faciası da bu nedenle yaşanıyor. Tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen facia nedeniyle evlerine, dünyaya dönme umuduyla yola çıkan 7 astronot ne yazık ki bu yolculuğu hiçbir zaman tamamlayamadılar. Kolombiya isimli uzay mekiği dünya atmosferine girdikten kısa bir süre sonra infilak etti. Öte yandan facianın ardından yapılan incelemeler kazanın önlenebilir olduğunu da ortaya koymuştu hatırlarsanız. Ve zaten yeterince üzücü olan faciayı daha da trajik hale ne yazık ki getirdi. İşte bu kazayı anlatmak istiyorum size tüm detaylarıyla, ama yine iki güzel şarkının sonrasında. Şimdi.

Güne Gül'le de bugün size farklı hikayeler anlatıyorum. Kolombiya uzay mekiği kazası da onlardan bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başarılı geçen Apollo 11 uzay görevi bütün ulusun uzayı keşfetme konusundaki iştahını kabartıyor biliyorsunuz. İşte bu nedenle 1981 yılında daha üstün bir teknolojiyle donatılmış yeni bir uzay mekiği inşa ediliyor. Uzay mekiğini ülkenin uzayı keşfetme arzusuna gönderme yapacak şekilde Kolombiya ismi veriliyor. İlk uzay yolculuğunu da yine aynı yılda gerçekleştiriyor. Takip eden süreçte Kolombiya uzaya tam 27 başarılı sefer gerçekleştiriyor. Ancak uzay mekiği trajik bir şekilde dünyadan 28 defa kalkış yapmış. Dünyadan son kez 16 Ocak 2003 tarihinde ayrılıyor. 7 astronottan oluşan mürettebat farklı uzmanlık alanlarında farklı deneylerin gerçekleştirilmesi için bir uzay programı kapsamında yola çıkıyorlar. Bununla birlikte kalkış sırasında uzay mekiğinden kopan bir parça mekiğin kanatlarından birine çarpıyor ve kanadın hasar görmesine ne yazık ki neden oluyor. Ancak bu beklenmedik gelişme mürettebatın ciddi bir sorunla karşılaşmasına neden olmuyor o ana kadar. Mürettebat Kolombiya'nın dünya yörüngesinde dolaştığı 16 gün boyunca hiçbir sorunla karşılaşmıyor. Görev başarıyla tamamlanıyor ve eve dönme vakti geliyor. 1 Şubat 2023'te dünyaya dönmek üzere harekete geçiyor mekik. Fakat ne yazık ki Kolombiya bu son yolculuğunda dünyaya inmeyi başaramıyor. Kalkış esnasında hasar alan kanat bölümü mekiğin eve dönüş sırasında daha ciddi sorunlara yol açmasına sebep oluyor. Eve dönüş yolculuğunda ses hızından 23 kat daha hızlı ilerlemeye başlıyor mekik. İşte bu nedenle mekiğin kanadındaki hasar büyüyor. Nihayetinde mekik atmosfere girdikten bir süre sonra da infilak ediyor. 7 kişilik mürettebatın tamamı tam da tahmin edebileceğiniz gibi ne yazık ki hayatını kaybediyor. Ve uzay mekiği eve dönmeyi hiçbir zaman başaramıyor. Atmosferde infilak eden uzay mekiğinin parçaları ne yazık ki binlerce kilometre karelik alana dağılıyor. Çok sayıda Amerikalı mekiğin korkunç alevler çıkararak gökyüzünde süzüldüğüne de tanıklık ediyor. Öte yandan mekiğin parçaları Amerika Birleşik Devletleri'nde birden fazla eyaletin topraklarına da dağılıyor. Arama kurtarma çalışmalarına 25 binden fazla kişinin katıldığını biliyoruz. Çalışmalar sırasında uzay mekiğine ait 84 binden fazla enkaz parçası bulunuyor ama bu parçalar mekiğin yalnızca %40'lık bölümünü oluşturuyor. Geri kalan parçalar hiçbir zaman bulunamıyor. En kötüsü de korkunç trajedinin ardından yapılan incelemeler kazanın önlenebilir olduğunu da ortaya çıkarıyor. Yani aslında NASA uzay mekiğinin kalkış anında aldığı hasarı görmezden gelmeseydi 7 astronot dünyaya dönmeyi belki de başaracaktı. Ancak yetkililer mekiğin kanadındaki hasarın görmezden gelinebilecek denli önemsiz olduğunu düşünmüşler ve mürettebatı da bu doğrultuda bilgilendirmişler. Oysa eğer uzay mekiğindeki hasar ciddiye alınsaydı belki de astronotlar tarafından düzeltilebilecekti ve bu korkunç trajedi yaşanmayacaktı. Bu aşk

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO zirvesinin güvenli ve başarılı bir şekilde icra edilmesi amacıyla tüm hazırlıkları kapsamlı şekilde ele aldıklarını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorisvili'nin İstanbul'da yapılan 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında İstanbul Bildirisi'ni imzaladı. Bildiride derin dostluk, iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve güven geleneğine dayanan ülkeler arasındaki mükemmel ilişkiler vurgulanarak siyasi, ekonomik, ticari, barış ve güvenlik, bilim ve teknoloji ile kültürel alanlar da dahil olmak üzere karşılıklı çıkar sağlayan tüm alanlarda mevcut güçlü işbirliğini daha da ileriye taşıma isteğine dikkat çekildi. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından düzenlenecek Milli Güvenlik Konferanslarının açılışı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde gerçekleştirilecek. Genel Sekreterlik'ten yapılan yazılı açıklamada konferanslar kapsamında bakanların, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle alanında uzman akademisyenlerin konuşmacı olarak yer alacağı, görev ve sorumluluk alanlarına giren konuları milli güvenlik perspektifinden katılımcılara aktaracağı ifade edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclis toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz dedi. İran'da Batı hava sahasının kapatılmasının ardından ülke genelinde tüm uçuşların iptal edildiği bildirildi. İran basını İran Havalimanları şirketinden yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yayımlanan notam doğrultusunda ülkenin Batı hava sahasının kapatılması nedeniyle ülke genelindeki tüm havalimanlarından gerçekleştirilecek uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği belirtildi. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Noah José Sovilho'yu kadrosuna kattı. Bordo Mavili kulüp, Vitória forması giyen oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş, Gain deplasmanda konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin son maçı 10 Haziran'da oynanacak. Fenerbahçe Kulübü Voleybol Şube Direktörü Soner Erdoğmuş'la yolların ayrıldığını duyurdu. Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinin ardından kulüp sahibi Acun Ilıcalı Antalya'ya getirdiği taraftarlarla buluştu. Ilıcalı basın mensuplarının sorularını yanıtlarken milli takımla ilgili gelen soruya, yani çocukların gözlerinden ateş çıkıyor, çok güzel bir takımımız var, güzel bir ruh var, onlara güveniyoruz, zaten maçlarında bir kısmına gideceğim dedi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.417 lira 90 kuruş, Amerikan doları 46 lira 10 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 61 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 26 sent, bir bitcoin 63.665 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.860 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: 18 ay 18 ay.
10: Ergül'den mobilyanı şimdi

0: İkinci çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
1: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
8: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
8: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Burcu 570 gram bezelye 59.90. Türk şeker 5 kilogram toz şeker 199.50. Dalan şampuan 450 mililitre 54.90. Evisa sıvı sabun 3 litre 69.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülkü.
14: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
13: Radyo Ülkü.

Tarihte bazı savaşların yaşandığından eminiz. Gerek kayıtlı belgeler gerekse tarihçilerin söylemlerine göre. Peki bir de efsane olan savaşlar yok mu? Elbette var. Kimilerine göre efsane, kimilerine gerçek olan Truva Savaşı'nı anlatmak istiyorum şimdi de size. Gerçekten yaşandı mı acaba dersiniz? Truva Savaşı biliyorsunuz tarihteki en büyük gizemlerden bir tanesi olmaya devam ediyor. Tarihin tozlu sayfalarında çok sayıda ilginç ve sıra dışı, hatta inanılmaz olaya rastlamak mümkün. Elbette hani pek çok gizemli olaya da. İşte Truva Savaşı da hakkında oldukça detaylı bilgiye sahip olduğumuz halde tarihteki en gizemli olaylardan bir tanesi olmaya devam ediyor. Kimileri Truva Savaşı'nın yalnızca antik dönemlerdeki edebi eserlere konu edildiğini, hiçbir zaman böyle bir savaşın yaşanmadığını düşünüyor. Kimilerine göre ise Truva Savaşı onlarca insanın yaşamını kaybettiği, üstelik antik dönemlerde önemli değişikliklere neden olan son derece gerçek bir savaş. Peki gerçek ne dedik ve bunun peşine düştük? Truva Savaşı gerçekten yaşandı mı, yoksa binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan başarılı bir kurgudan mı ibaretti? Merak ediyorsanız şarkıların sonrasında birlikteyiz. Kör.

Az önce demiştim ki kimilerine göre efsane, kimilerine göre gerçek. Truva Savaşı. Gerçekten yaşandı mı? Truva Savaşı'nın ilk izlerine Homeros'un İlyada ve Odessa eserlerinde rastlanıyor. Antik Yunan'ın en önemli ozanlarından bir tanesi biliyorsunuz. Truva Savaşı hakkında son derece detaylı bilgileri binlerce yıl öncesinden günümüze aktarıyor. Homeros bugün Çanakkale sınırları içerisinde yer alan Truva antik kentindeki oldukça ilginç bir savaştan bahsediyor. Hikayeye göre Truvalı Paris'te Sparta kralı Menelaus'un güzelliği dillere destan eşi Helen birbirlerine aşık oluyorlar. Paris Helen'i kaçırıyor ve yasak aşk hikayesi kanlı bir savaş hikayesine dönüşüyor. Paris'in Helen'i kaçırması üzerine Akalar, Homeros'un eski Yunan halklarının bütünü için kullandığı bir isimdir bu, büyük bir orduyla Truva şehrine saldırıyor. Ama şehrin aşılmaz surları şehrin Akalar tarafından ele geçirilmesini engelliyor. Bunun üzerine Akalar savaş tarihindeki en ilginç stratejilerinden bir tanesini devreye sokuyorlar. Devasa bir tahta at inşa ediyorlar. Antik Yunan'ın en seçkin askerleri bu atın içerisine gizleniyor. Truvalılar savaş meydanında Akalar yerine devasa bir at gördüklerinde düşmanlarının geri çekildiğini düşünüyor. Bu sıra dışı hediyeyi şehre aldıklarında da Truvalı erkeklerin hemen hemen hepsi Akalar tarafından katlediliyor. 19. yüzyıldan önce Truva Savaşı'nın gerçekliği hakkında tartışmalar aslında bugünkü kadar şiddetli değil. Pek çok tarihçi savaşın büyük oranda Homeros'un hayal gücünün bir ürünü olduğunu düşünüyor. En azından binlerce yıl önce bölgede gündelik yaşamın dışında bir takım gelişmelerin yaşanmış olabileceğini, ancak bildiğimiz anlamdaki Truva Savaşı'nın Homeros'un abartılı cümleleriyle bir savaşa dönüştüğü düşünülüyor. Ama 19. yüzyıldaki bazı arkeolojik gelişmeler Truva Savaşı'nın gerçek olabileceği ihtimaline daha fazla tarihçinin ikna olmasına da neden oluyor. 1868 yılında antik Truva şehrinde korkunç olayların yaşandığını ortaya koyan bazı keşifler yapılıyor. Bunları da anlatmak istiyorum size ama şarkıların hemen sonrasında.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke
18: her zaman her yerde.

Gülgüne Gül'le en keyifli şarkılar ve ilginç hikayelerle sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Hatırlarsanız Truva Savaşı'nın gerçek olup olmayacağını konuşuyorduk. Şimdi 1868 yılına götürmek istiyorum sizi. Antik Truva şehrinde bir takım korkunç olayların yaşandığını ortaya koyan bazı keşifler yapılıyor uzmanlarca. Bölgede yapılan kazı çalışmalarında çanak çömlek gibi antik dönemin gündelik eşyalarıyla birlikte, ki bunlardan bazılarında devasa bir at da tasvir ediliyor, korkunç şekillerde can verdiği anlaşılan insan kalıntıları, işte ok uçları, savaş aletleri ve şehrin yakıldığına dair ipuçları barındıran materyaller ortaya çıkarılıyor. Bununla birlikte bölgede bulunan tarihi eserler M.Ö. 13. yüzyıla tarihlendiriliyor. 13. yüzyıl antik Yunanlı tarihçi Herodot'a göre Truva Savaşı'nın yaşandığı dönem. Peki elde edilen veriler Truva Savaşı'nın binlerce yıllık bir efsaneden çok daha fazlası olduğuna inanmak için yeterli mi derseniz, bilim insanları antik Truva bölgesinde M.Ö. işte 1200 ile 1300 yılları arasında gündelik yaşamın akışına aykırı bir şeylerin yaşandığı konusunda hemfikirler diyebilirim. Korkunç bir doğal felaket, işte acımasız yağmacılar, belki de çok büyük bir yangın. Ama antik Yunanlılar devasa bir at vasıtasıyla Truvalıları katletti mi, Truva Savaşı gerçekten yaşandı mı, kesin bir şey söylemek zor. Bununla birlikte tarihin tozlu sayfalarında Truva Savaşı'nın izlerini ararken dönemin süper güçlerinin arşivlerine bakmak da belki faydalı olabilir. Antik Mısır ve Hitit medeniyetlerine ait arşivler Ege'nin iki yakasında birbirleriyle mücadele halinde olan iki tane farklı güçten bahsediyorlar. Bu kadim iki uygarlık Truva Savaşı'nın eğer gerçekse yaşandığı dönemin önde gelen medeniyetleri arasında. Bu nedenle hem Yunanlar hem de Truvalılarla siyasi, işte sosyal ya da ekonomik açıdan ilişki içindeler biliyorsunuz. Yani Ege'nin birbirlerini pek de sevmeyen ve savaşma ihtimalleri bulunan iki önemli topluluğunun mücadelesine tanık olduğu söylenebilir. Ancak ne Hitit ne de Antik Mısır kaynaklarında doğrudan Truva Savaşı hakkında bir kaynağa rastlanmış değil. O yüzden Truva Savaşı gerçekten yaşandı mı yaşanmadı mı buna karar vermek zor diyor tarihçiler. İşte bu nedenle aradan geçen yüzlerce yıla rağmen bugün dahi bu kadim anlatı kimilerine göre bir parça antik toplumlardaki sözlü hikayelere, bir parça da yetenekli bir ozanın hayal gücüne ve belki bir parça da aynı bölgede birbirlerine rakip iki medeniyet arasındaki çekişmeye dayanıyor da diyebiliriz. Kimilerine göre ise Truva Savaşı antik dönemin en ünlü, sebepleri ve sonuçları açısından da en etkili gerçek savaşlarından bir tanesi. İşte bu nedenle Truva Savaşı gerçekten yaşandı mı sorusuna net bir cevap ne yazık ki hala verilebilmiş değil, ya da en azından şimdilik diyelim. Ama Truva'nın tarihin en ünlü ve gizemli savaş anlatılarından biri olduğu hakkında da hiç şüphe yok galiba. Ne dersiniz? Taş

Pinokyo'nun hikayesini sever misiniz? Pinokyo'nun gerçek hikayesinden bahsediyorum. Milyonlarca insanın yaramaz ama sevimli bir çocuk olarak bildiği Pinokyo, orijinal hikayede son derece karanlık yönleri olan bir karakterdir. Bilmeyenler için şimdi bu hikayeyi anlatmak isterim. Tarih boyunca edebiyat eserlerinde ya da sinemada yaratılan pek çok kurgu karakter büyük bir üne kavuşuyor biliyorsunuz. İlk defa İtalyan yazar Carlo Collodi tarafından kaleme alınan Pinokyo'nun Maceraları isimli eserde ortaya çıkan Pinokyo'da tarihin gördüğü en önemli kurgusal karakterlerden sadece bir tanesi. Pinokyo karakterinin oluşturulmasının üzerinden uzun yıllar geçtiği halde bugün bile tüm dünyanın yakından tanıdığı bir karakter olduğunu söylesem çok da yanlış olmayacaktır, değil mi? Elbette bunda Pinokyo'nun yıllar boyunca pek çok farklı sanat eserinde görünmesinin de payı var. İşte sinema filmleri, animasyonlar, hikayeler, resimler, müzik eserleri belki de Pinokyo'nun yıllardır bu kadar sevilmesindeki en önemli neden. Biraz yaramaz fakat son derece sevimli bir kuklanın gerçek bir çocuğa dönüşmek istemesini anlatan o sıcak, duygusal ve samimi hikayesi. Fakat işin aslı biraz farklı. Çünkü Pinokyo'nun hikayesi hiç de öyle duygusal veya yürek ısıtan cinsten değil. Aksine Pinokyo'nun maceraları daha çok karanlık bir korku hikayesine benziyor ilk halinde. Ayrıca ilk başta Pinokyo masum ve sevimli bir karakter de değil. Pinokyo her yalan söylediğinde burnu uzadığı için yalan söylemenin kötülükleri hakkında çocuklara öğütler niteliği taşıyor. Ama gerçek hikayeye baktığımızda Pinokyo'nun burnu yalnızca bir defa uzuyor. Kısacası Pinokyo'nun gerçek hikayesi bugün bilinenden biraz daha farklı diyebilirim. Elbette Pinokyo'nun hikayesindeki bu değişimin bazı önemli nedenleri de var. İşte tarihin en önemli kurgu karakterlerinden Pinokyo'nun gerçek hikayesini anlatmak istiyorum size. Şarkıların hemen sonrasında.

tarihin en önemli kurgu karakterlerinden Pinokyo'nun gerçek hikayesini anlatacağımı söylemiştim şarkıların öncesinde. Pinokyo'nun maceraları, bilmeyenler için söyleyeyim, 1881 yılında yayınlanıyor. Carlo Collodi tarafından yaratılıyor Pinokyo. İlk defa bir çocuk dergisinde yayınlanıyor. Pinokyo yayınlandığı andan itibaren de büyük bir ilgi görüyor. 83 yılında ise Pinokyo'nun maceraları isimli bir kitap basılıyor. Pinokyo'nun bugün bilinen hikayesiyle gerçek hikayesi arasındaki en tutarlı taraf da aslında hikayenin başlangıcı. Pinokyo yaşamına konuşabilen bir kütük olarak başlıyor. Maestro Cherry isimli bir adam tarafından henüz bir kütük halindeyken bulunuyor. Cherry kütüğü alıyor ve oymaya başlıyor ama lütfen bu kadar sert vurma veya dikkatli ol gibi sözler duyuyor. Cherry'nin bulduğu kütük canlı, üstelik çocuksu da bir ses tonu var. Maestro kütüğü oymaya devam ediyor ama kütük bazen ağlar, bazen de böyle katıla katıla güler cinsten sesler çıkarmaya devam ediyor. Cherry bu ilginç kütükle daha fazla uğraşmak istemiyor ve onu arkadaşı Geppetto'ya götürüyor. Pinokyo'nun karanlık bir tip olduğu aslında başından belli. Öyle de söyleyebiliriz. Daha kukla haline gelmeden Geppetto'ya hakaretler etmeye başlıyor ilk hikayede. Hatta Geppetto kendisine hakaret edenin Maestro Cherry olduğunu zannediyor. Böylece ikili kavga etmeye başlıyorlar. Ancak gerçek anlaşılıyor ve Geppetto kütüğü oymaya devam ediyor. Geppetto'nun isteği yapacağı kuklayla dünyayı dolaşmak ve kukla sayesinde para kazanmak. Çünkü Geppetto gerçekten yoksul bir adam. Pinokyo'yu ortaya çıkarttığı ilk andan itibaren de pişman oluyor. Çünkü gerçek hikayede anlatılan karakter yaramaz bir çocuktan çok daha fazlası. Hatta düpedüz kötü bir insana atfedilebilecek davranışları var. Mesela Geppetto kütüğü oyma işini bitirip Pinokyo'nun ayaklarını ortaya çıkarttığı anda Pinokyo Geppetto'yu tekmelemeye başlıyor. Ardından bu kötü kukla Geppetto'nun evinden kaçıyor ve hızla uzaklaşıyor. Ama tabii kısa bir süre sonra polisler tarafından yakalanıyor. Elbette bu esnada Pinokyo'nun peşinde olan Geppetto da olay yerine geliyor. Bu sırada kalabalık toplanmaya başlıyor ve Pinokyo sinsi planlarını devreye sokuyor. Geppetto oldukça sinirli. Yaramaz kuklamışsa onunla birlikte eve dönmek istemiyor. Böylece kendisini yere atıyor. Kalabalıktan sesler yükseliyor. Geppetto'nun küçük sevimli bir çocuğa zarar vereceği endişesi bütün kasabaya yayılıyor. Bunun üzerine Geppetto tutuklanıyor ve hapse atılıyor. Pinokyo ilk cinayetini de aslında bu sırada gerçekleştiriyor. Şaşırdınız değil mi? İlk hikaye bu şekilde ne yazık ki. Geppetto'nun hapse girmesine neden olan Pinokyo büyük bir mutlulukla eve dönüyor ama evde onu bekleyen bir sürpriz var. Pinokyo'nun maceraları kitabındaki bir diğer önemli karakter olan Cırcır böceği. Pinokyo'yu davranışından ötürü uyarıyor. Kötülük yapıp evden kaçan çocukların başına iyi şeyler gelmez diyor ama Pinokyo elbette bu nasihatlere kulak asmayacak bir tip. Cırcır böceği son olarak senin için üzülüyorum Pinokyo diyor. Pinokyo nedenini soruyor çünkü sen bir kuklasın ve tahtadan bir kafan var diyor. Aldığı bu yanıt elbette Pinokyo'yu biraz daha öfkelendiriyor. Bunun üzerine eline bir çekiç alıyor ve tüm gücüyle cırcır böceğini fırlatıyor. Kitapta Pinokyo'nun belki de böceği öldürmek istemediğinden belli belirsiz bahsediliyor ama ne olursa olsun Pinokyo cırcır böceğini öldürüyor. Geppetto hapisten çıkıyor, eve dönüyor. Böylece baba oğul yeniden kavuşmuş oluyorlar ama Pinokyo zavallı adama eziyet etmeye de devam ediyor. Geppetto Pinokyo'nun eziyetlerinin yanı sıra bir taraftan da açlık ve yoksullukla uğraşmak zorunda. Elinde kalan son yiyecek olan birkaç armudu da Pinokyo'ya veriyor ama Pinokyo bu durumda bile armutların soyulmasını istiyor. Bencilce davranıyor. Geppetto armutları soyuyor. Pinokyo bu sefer de armut çekirdeklerini Geppetto'ya fırlatmaya başlıyor. Kısacası Pinokyo bugün herkes tarafından bilinen hikayesindekinden çok daha karanlık, hatta kötü bir tip. Hikaye boyunca birçok defa ölümden döndüğünü de biliyoruz. Çünkü hiçbir zaman iyiliğin sesine kulak vermiyor. Bütün macera boyunca kötü karakterlerle arkadaşlık etmeyi tercih ediyor. Bunun sonucunda da çok defa ölümle yüz yüze geliyor. Kimi zaman tehlikeli bir deniz yaratığının öğle yemeği olmaktan, işte ne bileyim kimi zaman da korkunç bir adamın yemek pişirmek için kullanacağı odun olmaktan son anda kurtuluyor. Hatta kötü arkadaşları tarafından idam bile ediliyor. Ama her seferinde kurtulmayı başarıyor. Buna rağmen hikayenin sonuna kadar kötü olmakta ısrar ediyor. Bu kötü kukla ancak hikayenin sonunda iyiliği seçiyor.
Hikaye boyunca umutsuz bir şekilde Pinokyo'yu kurtarmaya çalışan Geppetto da son derece kötü olaylar yaşıyor. Hatta bir köpek balığı tarafından yutuluyor. Daha da ilginç olanı, kalpsiz dostumuz bu durumdan haberdar fakat Geppetto'yu kurtarmak için hiç çaba harcamıyor. Ama hikayenin sonunda Geppetto'yu köpek balığının karnından kurtarıyor. Ve son derece ilginç bir şekilde büyük bir fedakarlık örneği de gösteriyor. Geppetto'yu iyileştirebilmek için bir çiftlikte aylar boyunca ağır şartlarda çalışıyor. Böylece bir sabah gerçek bir çocuğa dönüşmüş olarak uyanıyor. Üstelik orijinal hikayede kukla Pinokyo da varlığını devam ettiriyor. Hikayenin sonunda insan Pinokyo kuklaya bakıyor ve bir kuklayken ne kadar gülünçmüşüm. Şimdi gerçek bir çocuk olduğum için ne kadar mutluyum diyor. Pinokyo'nun maceraları biliyorsunuz içerisinde pek çok öğretici unsur barındıran bir eser. Ama günümüzde bilinen versiyonu genel olarak yalnızca yalan söylemenin zararları hakkında. Fakat Pinokyo'nun gerçek hikayesi çok daha karanlık bir atmosferde geçiyor. Bu bakımdan Collodi tarafından yazılan eserin sanılandan çok daha zengin ve katmanlı olduğunu söylemek elbette mümkün. Peki gerçekte bencil ve kötü olan Pinokyo'yu masum ve sevimli bir çocuğa dönüştüren şey neymiş derseniz, aslında bugüne kadar Pinokyo hakkında sayısız eser üretildiğini söyleyebilirim. Bunlardan en dikkat çekenleri şüphesiz sinema filmleri. Bugüne kadar 15'ten fazla Pinokyo filmi ve birçok animasyon yapıldı. Elbette bunların dışında çok sayıda edebiyat eserinde ve tiyatro oyununda da kendisine yer buldu ama özellikle sinema filmleri Pinokyo'yu gerçek karakterinden birazcık uzaklaştırmış diyebilirim. 1940 yılında Disney tarafından yapılan Pinokyo filmi karakter için aslında en önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Öyle ki bu film Pinokyo'nun tüm dünyada daha da ünlü hale gelmesini sağlıyor. Ayrıca bu film sayesinde Pinokyo tarihin en sevilen kurgu karakterlerinden bir tanesi haline geliyor ama özünde son derece kötü ve bencil bir karakter olan Pinokyo'nun bu kadar sevilmesi elbette beklenmiyormuş. İşte bu nedenle 1940 yapımı Pinokyo filmi Pinokyo üzerinde bazı ufak değişiklikler yapmış. Gerçekten böyle kötü ve bencil bir karakter olan Pinokyo yaramaz ama sevimli bir karakter haline getirilmiş. Hatta ünlü karakterle özdeşleşen yalan söyledikçe uzayan burun efsanesi de filmle beraber doğuyor. Oysa yalan söylemek gerçek Pinokyo'nun en zararsız özelliklerinden bir tanesi bakacak olursanız. Hikayeyi zaten anlattım. Üstelik gerçek hikayede bu arada yalan söylemesi burnunun uzamasına da neden olmuyor. Öte yandan filmdeki karakterlerin çizimlerinden renk seçimlerine kadar pek çok görsel unsurda hikayeyi sevimli hale getiriyor. Oysa Pinokyo'nun 1880'lerin sonlarındaki görselleri çok daha gerçekçi ve keskin hatlara sahip. İşte bütün bu faktörler Pinokyo'nun zaman içerisinde gerçek karakterinden uzaklaşmasına ve başka bir kişiye dönüşmesine neden oluyor. Ancak öyle ya da böyle burnu uzasın ya da uzamasın Pinokyo tarihin gördüğü en popüler kurgu karakterlerinden bir tanesi olmaya da devam ediyor değil mi? Böyle de bir gerçek var.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Bugün 9 Haziran Salı, Mersin haberlerini sunuyoruz. TOKİ tarafından Mersin'in Akdeniz ilçesinde 45, Silifke ilçesinde 157 ve Mut ilçesinde 54 adet konut satılacak. Konut satışları 15 Haziran 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, iş yeri kiralarında esnaf ve sanatkarların ödediği stopajın kaldırılması için kanun teklifi verdi. Dinçer, kira gelirini mal sahibi elde ediyor, vergisini esnaf ödüyor. Bu adil değildir, dedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde silahla yaralandığı iddia edilen 24 yaşındaki Rana Süleyman isimli kadın yaşamını yitirdi. Olay ilçeye bağlı Egemen Mahallesi'nde meydana geldi. Kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netik kazanacağı öğrenildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Mehmet İlvan hayatını kaybetti. Kaza Mersin-Antalya D400 karayolunda Erdemli ilçesi Alata mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Anamur ilçesi Bozdoğan mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adana'da otomobil satışı sonrası aracın arızalı çıkması nedeniyle başlayan husumetten dolayı bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan katil zanlısı, cinayet dedektiflerinin yaklaşık 550 saatlik güvenlik kamera incelemesi sonucu Mersin'in Toroslar ilçesi Ayvagedi mahallesinde saklandığı evde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Modern yaşamın omurga sağlığına etkilerini değerlendiren beyin, omurga ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Ömer Neşet Kişi, bel ve boyun fıtığı şikayetiyle başvuran hastaların büyük çoğunluğunda koruyucu tedavi yöntemlerinin etkili olabileceğini vurgulayarak her ağrı fıtık tedavisi gerektirmez. Hastanın kas gücü, fonksiyonel kapasitesi ve hatta psikolojik durumu tedaviyi şekillendiren unsurlardır diye konuştu. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı İmam Gazali Hıradağ'ı Mayıs ayında 1.67 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi için kent içi ticaret ağının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, üretici, sanayici, ihracatçı ve lojistik firmaları arasında daha güçlü bir işbirliği modeli kurulması çağrısında bulundu. Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Mersin'de sezon havaların ısınmasıyla başlarken turizmciler Rusya'dan Çukurova bölgesine yapılan direkt uçuşların durdurulmasının kendilerini olumsuz etkilediğini ifade ettiler.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde parçalı çok bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 24, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: İster
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
12: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

Az önce size Pinokyo'nun gerçek hikayesini anlatmıştım. Bir de Rapunzel masalının gerçek hikayesini dinlemek ister misiniz? Dünyaca ünlü Alman halk masalıdır Rapunzel, biliyorsunuz. Milattan sonra 3. yüzyılda yaşadığı düşünülen gerçek bir kişiden ilham alıyor aslında. Rapunzel tarihin en bilinen masallarından bir tanesi. Bu Alman halk masalı uzun yıllar boyunca sinemadan edebiyata, pek çok farklı alanlardaki popüler kültür ürünlerine de ilham kaynağı oluyor. Böylelikle ilk kez 17. yüzyılda Grimm kardeşler tarafından kaydedilip yazıya geçirildikten yüzlerce yıl sonra bile popülerliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Rapunzel masalı hepinizin bildiği gibi böyle kabaca masum bir kız çocuğunun kötü kalpli bir cadı tarafından ıssız bir ormandaki kuleye kapatılarak ömür boyu sürecek bir yalnızlığa mahkum edilmesini konu ediyor. Kadim Alman masalında öne çıkan bir başka unsursa masalın ana kahramanı Rapunzel'in dillere destan metrelerce uzunluğundaki altın sarısı saçları. Çünkü Rapunzel'in masalsı saçları aynı zamanda kahramanımızın ıssız kuleden ve ömür boyu sürecek yalnızlıktan kurtulabilmesine katkı sağlayabilecek tek şey. Bununla birlikte Rapunzel de tıpkı diğer pek çok kadim masal gibi geçmiş dönemlerde yaşayan toplumlara dair son derece önemli ipuçları barındırıyor. Bununla birlikte Rapunzel'in kökenleri günümüzden yüzlerce yıl öncesine, milattan sonra 3. yüzyıla kadar uzanıyor, az önce de söylediğim gibi. Üstelik Rapunzel masalının ortaya çıkmasına neden olan tarihsel gerçekler de son derece ilginç. Hemen anlatıyorum. Rapunzel ilk kez 1812 yılında Grimm kardeşler tarafından hazırlanan Çocuk ve Yuva Masalları isimli bir kitapta yer alıyor. Grimm kardeşlerin derlediği kitap yüzlerce farklı masalı ihtiva ediyor aslında. Üstelik masalların hemen hemen hepsi yüzlerce yıllık köklü bir geçmişe de sahip. Nesilden nesile sözlü olarak aktarılan masallar bunlar. Masal kitabındaki en dikkat çekici hikayelerden bir tanesi olan Rapunzel ise kitaptaki pek çok masalın aksine son derece kasvetli bir şekilde başlıyor. Almanya'nın ve daha geniş anlamda tüm Avrupa'nın karanlık bir yönüne ışık tutuyor. Grimm kardeşlerin masal kitabında yer alan orijinal hikaye, yoksul bir çiftle münzevi bir yaşam süren varlıklı bir kadın hakkındaki anlatıyla başlıyor. Daha sonra münzevi kadının kötü kalpli bir cadı, çiftin ise Rapunzel'in anne ve babası olduğunu öğreniyoruz. Rapunzel henüz dünyaya gelmeden annesi kötü kalpli cadının büyüleyici bahçesindeki bir bitkiye saplantılı hale geliyor. Bu bitkinin bir dönem Avrupa'da oldukça popüler olan Campanula Rapunculus isimli bir bitki olduğu tahmin ediliyor. Bitkinin bir diğer ismi ise Rapunzel. Rapunzel'in babası hamile eşinin saplantısı nedeniyle cadının bahçesindeki bitkilerden çalmaya mecbur kalıyor. Fakat başarılı birkaç hırsızlığın ardından yakayı ele veriyor. Cadı yoksul çiftin yaşamını ancak kısa süre sonra doğacak çocuğu kendisine vermeleri şartıyla bağışlıyor. Çocuk dünyaya geldikten bir süre sonra anlaşma gereği cadıya teslim ediliyor ve ıssız bir ormandaki yüksek bir kulenin en üst katına hapsediliyor. Kahramanımızın ismi de kötü kalpli cadı tarafından veriliyor. Rapunzel. Bu masal ilerleyen sayfalarda bir aşk öyküsüne dönüşüyor. Kulenin yakınlarında gezintiye çıkan bir prens Rapunzel'in şarkı söylediğini duyuyor ve sese doğru gitmekten kendisini alıkoyamıyor. Rapunzel'in dillere destan saçlarından kuleye tırmanıyor ve Rapunzel ile prens birbirlerine aşık oluyorlar. Üstelik Rapunzel hamile de kalıyor. Elbette bu noktada masalımızın kötü unsuru devreye giriyor. Rapunzel için aşkın bedeli büyüleyici güzellikteki saçlarını kaybetmek. Kötü kalpli cadı Rapunzel'in saçlarını kesiyor. Üstelik onu kuleden de kovuyor. Rapunzel'in yıllar süren esareti sona eriyor. Ancak kendisine tamamıyla yabancı, hiç bilmediği vahşi doğada bir başına kalıyor. Prens ise Rapunzel'i kurtarmak üzere geri döndüğünde ıssız bir kuleyle karşılaşıyor. Rapunzel'i kaybetmenin acısına dayanamıyor, kuleden atlıyor ve kör oluyor. Pek çok halk masalının aksine son derece kasvetli bir şekilde başlayan ve aynı şekilde devam eden Rapunzel neyse ki mutlu sonla bitiyor. Rapunzel ve prens yıllar sonra ıssız bir ormanda karşılaşıyorlar. Mucizevi şekilde prensin gözleri iyileşiyor. Tıpkı Türk filmleri gibi. Ve ikiz çocuklarıyla birlikte mutlu bir yaşam sürmek üzere prensin ülkesine gidiyorlar. Rapunzel'in öyküsü bu şekilde sona eriyor. Ama gerçek hikayenin kökenleri masalın ilk kez yazıya geçirildiği 1812 yılından çok daha eski. Masal 1698 yılında yazılan bir Fransız hikayesiyle ciddi benzerlikler taşıyor. 1698 yılında Fransız romancı bir şair Charles Rose tarafından yazılan Percinet isimli hikayeyle ciddi benzerlikler taşıyor. Bu öykü de tıpkı Rapunzel gibi yoksul bir çift, kötü kalpli bir cadı, prens, upuzun saçları olan bir kadın ve ıssız bir kule içeriyor.
yine de Rapunzel'in orijinal kaynağının Persinet olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü bu öykünün de ilham aldığı başka bir yer var. Milattan sonra 3. yüzyılda yaşadığına inanılan ve Hristiyanlık şehidi olarak kabul edilen Aziz Barbara, Rapunzel'in gerçek ilham kaynağı. 3. yüzyılda Doğu Avrupa'da yaşadığı düşünülen Barbara'nın babası tarafından bir kuleye hapsedildiği, daha sonra Hristiyan olduğu için uzun yıllar boyunca tutsak edildiği kulede öldürüldüğüne inanılıyor. Yani Rapunzel'in kökenleri masalın ilk kez yazıya geçirildiği tarihten yaklaşık 1500 yıl öncesine kadar uzanıyor. Rapunzel, Avrupa'nın erken dönemlerinde yaygın olan kuledeki bakire düşüncesinin bir alegorisini de oluşturuyor belki. Avrupa'nın erken dönemlerinde, Orta Çağ'a kadar genç kızların iffetlerini muhafaza edebilmeleri için hapsedilmesi ve en azından tutsak hayatı yaşamaya zorlanmaları hiç de nadir olmayan bir uygulama. Tarihi kaynakları karıştıracak olursanız karşınıza çıkacaktır. İşte Rapunzel'in gerçek hikayesinin ardından Aziz Barbara'nın yaşamı kadar Avrupa'daki bu fikrinde önemli bir yer tuttu.

hikayeler, şarkılar derken bugün de ne yazık ki süremiz bitti. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gül'ü kaçıranlar bin pişmanlar.
2: Haydi.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2 artı 1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 16, komisyonlara havale edilen 19 ve bir gündem dışı olmak üzere toplam 36 madde görüşüldü. AK Partili Meclis Üyesi Fikret Demirtaş'ın yağmur sonrası Silifke'de muhtelif yerlerde su birikintisi olmasıyla ilgili iddiasına yanıt veren Başkan Seçer, bazı anlarda birim zamanda yağan yağmur miktarının çok yüksek olmasından dolayı birikme olduğunu, fakat kısa sürede normale döndüğünü söyledi.
7: O hesaplanan altyapının çok üzerinde bir su gelebiliyor o anda ama yağış dindiği zaman 3-5 dakika içinde bakarsınız ki her şey normale dönmüş. Bu dünyanın neresine giderseniz gidin böyledir. Örneğin aklımda kalan Gazi Mahallesi, zaten çok yakın tarihte altyapısını yaptık, bitirdik. Hatta ilave projeye de ilave yapmıştık diye hatırlıyorum. Yapılacak bir çalışma varsa, mevcut sistemde bir problem varsa bunları gideriz.
6: Sinekle mücadele çalışmalarına değinen Başkan Seçer, bu yıl 58 milyon lira değerinde ilaç alındığını, son teknoloji alet ekipman ve yeterli personelin olduğunu, ancak bazı noktalarda özellikle coğrafya ve insan faktörünün ilaçlamanın yetersiz kalmasına sebep olduğunu ifade etti.
7: İlaçlama programında hava şartları dışında bir artırma yok. Bizim alet ekipman eksiğimiz yok. Şimdi burada bu bölgelerin yoğun sinek üretme kapasitesini göz önünde bulundurarak tartışmamız lazım. Bir, coğrafya. İki, insan faktörü. Bir de dönemsel faktörler var. En fazla sinek şikayeti nereden gelir? Tarsus'tan gelir. Çünkü sulak alanı çoktur. Silifke'nin de öyle. Adana sınırından Antalya sınırına kadar Toros Dağları'nın eteklerinde muazzam bir sinek üreme alanları. Orada ürüyor ucum. Ondan sonra ovaya geliyor.
6: İlaçlama konusuna ek olarak sorular üzerine Silifke'de canlı hayvan ithalatının limandan yaydığı koku ve sinek problemine de değinen Başkan Seçer, vatandaşların şikayetlerinden haberdar olduğunu ancak bu konunun bakanlık ile ilgili olduğunu vurguladı. Bazı ilçelerin bağlantı yolu yapımına dair sorularına yanıt veren Başkan Seçer, bölgelerdeki yol çalışmalarının tümünün Büyükşehir'e ait olmadığının altını çizdi.
7: Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı yollar bellidir. Cadde, bulvar ve grup yollarıdır. Onun dışında yoktur. Ama biz yapmıyor muyuz? Arazi yollarını da yapıyoruz. Oysa ki bu çalışmalar ilçe belediyelerinin görev alanı içindedir.
6: Akdeniz ilçesindeki yol bozulmalarına dair taleplere de değinen Başkan Seçer, söz konusu bölgede telekomünikasyon çalışmaları yapıldığını ve ilçe belediyesinin kurumlarla görüşerek tahribatı sona erdirmesi gerektiğini kaydetti. Günler Belediye Başkanı Fatih Öngen'in dile getirdiği Sipahili Beydili yolunda Akkuyu Nükleer Santrali inşaat yürüten firmaların yollarda yarattığı tahribat konusuna ilişkin konuşan Başkan Seçer, yüksek tonajlı kamyonların yeni yapılan yollarda bozulmaya neden olduğunu belirtti. Büyükşehir'in yaptığı yolun usulüne uygun kullanılmadığını da vurgulayan Başkan Seçer, konuya dair uyarıların yapılması gerektiğini ifade etti. Başkan Seçer, meclis toplantısında AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Turan'ın TOKİ konutlarının yol ve altyapısı konusundaki bilgi talebini de yanıtladı.
7: Bozön, TOKİ su tartışması olmuştu ya, onu izah etmiştik. Yalnız bugün iyi bir haber verdiler. 8 litre saniye değil mi? Yeni bir kaynak bulduk. Büyük bir oranda orada şeyi de aşıyoruz yani. Bize gelen şikayetlerin hepsini giderdik.
6: Büyükşehir'in konut projesi hakkında da bilgi veren Başkan Seçer, Tarsus ihalesinin 9 Temmuz'da yapılacağını ifade etti.
7: Sonra Toroslar var. Bizim çok sosyal konut yapacağımız alanlar var. Yani bir ucudan başlıyoruz açıkçası. Farklı gelir gruplarına uygun olacak. Ama üst gelir grubu değil, orta alt, daha alt, bu şekilde bölgesel şeyler var, elimizde araziler var. Uygun bir şekilde başlayacağız.
6: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, 2 maddenin oy çokluğu, 34 maddenin ise oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından sona erdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
8: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
5: Radyo Ülkü. Radyo.

0: dedim sen içimde. Güle güle.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek suç örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü belirterek aralarında 6 avukatın da bulunduğu 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapılmış, iddianameler düzenlenerek kamu davaları açılmıştır dedi. Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülecek. 14 yaşındaki E.Ç. ilk kez hakim karşısına çıkacak. Atlas Çağlayan'ın yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları da adliyeye gelerek destek verdi. Ticaret Bakanlığı ve Kanada Uluslararası Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan ortak açıklamada iki ülke arasında ticari ortaklığı geliştirmek amacıyla serbest ticaret anlaşması akdedilmesine yönelik istikşafi görüşmelerin başlatılması konusunda mutabakata varıldığı bildirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar'la Muğla'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örneği veren Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Eda Dora, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı ve Yasemin İkbal'de kokain maddesi tespit edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen bir telekonferansa katıldı. İran'la ilgili açıklamada bulunan Trump, çok iyi durumda olduklarını bildirdi. Trump, önümüzdeki iki hafta içinde İran'a karşı tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız dedi.
2: Spor.
1: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Noah José Sovilho'yu kadrosuna kattı. Bordo Mavili kulüp, Vitória forması giyen oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş, Gain deplasmanda konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin son maçı 10 Haziran'da oynanacak. Fenerbahçe Kulübü Voleybol Şube Direktörü Soner Erdoğmuş'la yolların ayrıldığını duyurdu. Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinin ardından kulüp sahibi Acun Ilıcalı Antalya'ya getirdiği taraftarlarla buluştu. Ilıcalı basın mensuplarının sorularını yanıtlarken milli takımla ilgili gelen soruya, yani çocukların gözlerinden ateş çıkıyor. Çok güzel bir takımımız var, güzel bir ruh var, onlara güveniyoruz. Zaten maçlarında bir kısmına gideceğim dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6417 lira 90 kuruş, Amerikan doları 46 lira 10 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 61 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 26 sent, bir bitcoin 63.665 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.860 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
13: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
14: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
15: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
15: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo

Bugün 9 Haziran Salı, Mersin haberlerini sunuyoruz. TOKİ tarafından Mersin'in Akdeniz ilçesinde 45, Silifke ilçesinde 157 ve Mut ilçesinde 54 adet konut satılacak. Konut satışları 15 Haziran 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, iş yeri kiralarında esnaf ve sanatkarların ödediği stopajın kaldırılması için kanun teklifi verdi. Dinçer, kira gelirini mal sahibi elde ediyor, vergisini esnaf ödüyor. Bu adil değildir, dedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde silahla yaralandığı iddia edilen 24 yaşındaki Rana Süleyman isimli kadın yaşamını yitirdi. Olay ilçeye bağlı Egemen Mahallesi'nde meydana geldi. Kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netik kazanacağı öğrenildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Mehmet İlvan hayatını kaybetti. Kaza Mersin-Antalya D400 karayolunda Erdemli ilçesi Alata mahallesinde meydana geldi. Mersin'in

0: Anamur ilçesi Bozdoğan mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adana'da otomobil satışı sonrası aracın arızalı çıkması nedeniyle başlayan husumetten dolayı bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan katil zanlısı cinayet dedektiflerinin yaklaşık 550 saatlik güvenlik kamera incelemesi sonucu Mersin'in Toroslar ilçesi Ayvagediği mahallesinde saklandığı evde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Modern yaşamın omurga sağlığına etkilerini değerlendiren beyin, omurga ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Ömer Neşet Kişi, bel ve boyun fıtığı şikayetiyle başvuran hastaların büyük çoğunluğunda koruyucu tedavi yöntemlerinin etkili olabileceğini vurgulayarak her ağrı fıtık tedavisi gerektirmez. Hastanın kas gücü, fonksiyonel kapasitesi ve hatta psikolojik durumu tedaviyi şekillendiren unsurlardır diye konuştu. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı İmam Gazali Hıradağ'ı Mayıs ayında 1.67 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi için kent içi ticaret ağının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, üretici, sanayici, ihracatçı ve lojistik firmaları arasında daha güçlü bir işbirliği modeli kurulması çağrısında bulundu. Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Mersin'de sezon havaların ısınmasıyla başlarken turizmciler Rusya'dan Çukurova bölgesine yapılan direkt uçuşların durdurulmasının kendilerini olumsuz etkilediğini ifade ettiler.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı çok bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 24, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. 18.

Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva

0: olmak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
5: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
6: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
7: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
6: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
7: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
13: Radyo Ülkü 24 saat.

0: ülkü.
1: Kimler geldi, kimler geçti, gelen kondu, konan düştü, Rabbin bilen ona uçtu. Bizler hangi güne kaldık?

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: kurutucular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Burcu 570 gram bezelye 59.90, Türk şeker 5 kilogram toz şeker 199.50, Danan şampuan 450 mililitre 54.90, Evisa sıvı sabun 3 litre 69.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 16, komisyonlara havale edilen 19 ve bir gündem dışı olmak üzere toplam 36 madde görüşüldü. AK Partili Meclis Üyesi Fikret Demirtaş'ın yağmur sonrası Silifke'de muhtelif yerlerde su birikintisi olmasıyla ilgili iddiasına yanıt veren Başkan Seçer, bazı anlarda birim zamanda yağan yağmur miktarının çok yüksek olmasından dolayı birikme olduğunu, fakat kısa sürede normale döndüğünü söyledi.
11: O hesaplanan altyapının çok üzerinde bir su gelebiliyor o anda ama yağış dindiği zaman 3-5 dakika içinde bakarsınız ki her şey normale dönmüş. Bu dünyanın neresine giderseniz gidin böyledir. Örneğin aklımda kalan Gazi Mahallesi, zaten çok yakın tarihte altyapısını yaptık, bitirdik. Hatta ilave projeye de ilave yapmıştık diye hatırlıyorum. Yapılacak bir çalışma varsa, mevcut sistemde bir problem varsa bunları gideriz.
10: Sinekle mücadele çalışmalarına değinen Başkan Seçer, bu yıl 58 milyon lira değerinde ilaç alındığını, son teknoloji alet ekipman ve yeterli personelin olduğunu, ancak bazı noktalarda özellikle coğrafya ve insan faktörünün ilaçlamanın yetersiz kalmasına sebep olduğunu ifade etti.
11: İlaçlama programında hava şartları dışında bir aksama yok. Bizim alet ekipman eksiğimiz yok. Şimdi burada bu bölgelerin yoğun sinek üretme kapasitesini göz önünde bulundurarak tartışmamız lazım. Bir, coğrafya. İki, insan faktörü. Bir de dönemsel faktörler var. En fazla sinek şikayeti nereden gelir? Tarsus'tan gelir. Çünkü sulak alanı çoktur. Silifke'nin de öyle. Adana sınırından Antalya sınırına kadar Toros Dağları'nın eteklerinde muazzam bir sinek üreme alanları. Orada ürüyor ucum. Ondan sonra ovaya geliyor.
10: İlaçlama konusuna ek olarak sorular üzerine Silifke'de canlı hayvan ithalatının limandan yaydığı koku ve sinek problemine de değinen Başkan Seçer, vatandaşların şikayetlerinden haberdar olduğunu ancak bu konunun bakanlık ile ilgili olduğunu vurguladı. Bazı ilçelerin bağlantı yolu yapımına dair sorularına yanıt veren Başkan Seçer, bölgelerdeki yol çalışmalarının tümünün Büyükşehir'e ait olmadığının altını çizdi.
11: Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı yollar bellidir. Cadde, bulvar ve grup yollarıdır. Onun dışında yoktur. Ama biz yapmıyor muyuz? Arazi yollarını da yapıyoruz. Oysa ki bu çalışmalar ilçe belediyelerinin görev alanı içindir.
10: Akdeniz ilçesindeki yol bozulmalarına dair taleplere de değinen Başkan Seçer, söz konusu bölgede telekomünikasyon çalışmaları yapıldığını ve ilçe belediyesinin kurumlarla görüşerek tahribatı sona erdirmesi gerektiğini kaydetti. Günler Belediye Başkanı Fatih Öngen'in dile getirdiği Sipahili Beydili yolunda Akkuyu Nükleer Santrali inşaat yürüten firmaların yollarda yarattığı tahribat konusuna ilişkin konuşan Başkan Seçer, yüksek tonajlı kamyonların yeni yapılan yollarda bozulmaya neden olduğunu belirtti. Büyükşehir'in yaptığı yolun usulüne uygun kullanılmadığını da vurgulayan Başkan Seçer, konuya dair uyarıların yapılması gerektiğini ifade etti. Başkan Seçer, meclis toplantısında AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Turan'ın TOKİ konutlarının yol ve altyapısı konusundaki bilgi talebini de yanıtladı.
11: Bozön, TOKİ su tartışması olmuştu ya, onu izah etmiştik. Yalnız bugün iyi bir haber verdiler. 8 litre saniye değil mi? Yeni bir kaynak bulduk. Büyük bir oranda orada şeyi de aşıyoruz yani. Bize gelen şikayetlerin hepsini giderdik.
10: Büyükşehir'in konut projesi hakkında da bilgi veren Başkan Seçer, Tarsus ihalesinin 9 Temmuz'da yapılacağını ifade etti.
11: Sonra Toroslar var. Bizim çok sosyal konut yapacağımız alanlar var. Yani bir ucudan başlıyoruz açıkçası. Farklı gelir gruplarına uygun olacak. Ama üst gelir grubu değil, orta alt, daha alt, bu şekilde bölgesel şeyler var, elimizde araziler var. Uygun bir şekilde başlayacağız.
10: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, 2 maddenin oy çokluğu, 34 maddenin ise oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından sona erdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
12: Her zaman, her yer.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın 9. vefat yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Tekin, Aybüke öğretmenimizin aziz hatırası öğretmenliğin bu milletin gönlündeki yerini bize yeniden hatırlatmaktadır. Öğretmenlik öğrencinin kalbine dokunma, milletin yarınını inşa etme ve vatanın her köşesinde aynı mesuliyetle var olma iradesidir. Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi ve onun şahsında tüm Maarif şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Ruhları şad, makamları Ali olsun dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski nedeniyle grup toplantısına ziyaretçi alınmayacağını bildirdi. Ticaret Bakanlığı ve Kanada Uluslararası Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan ortak açıklamada iki ülke arasında ticari ortaklığı geliştirmek amacıyla serbest ticaret anlaşması akdedilmesine yönelik istikşafi görüşmelerin başlatılması konusunda mutabakata varıldığı bildirildi. Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. 14 yaşındaki E.Ç. ilk kez hakim karşısına çıktı. Adliye binası içerisinde bulunan konferans salonunda görülen duruşma saat 10.40 sıralarında başladı. Duruşmaya Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, babası Cüneyt Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 5 şikayetçi, 4 mağdur ve taraf avukatları katıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen bir telekonferansa katıldı. İran'la ilgili açıklamada bulunan Trump, çok iyi durumda olduklarını bildirdi. Trump, önümüzdeki iki hafta içinde İran'a karşı tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız dedi.
2: Spor.
1: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Noah José Sovilo'yu kadrosuna kattı. Bordo Mavili kulüp Vitória forması giyen oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş, Gain deplasmanda konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin son maçı 10 Haziran'da oynanacak. Fenerbahçe Kulübü Voleybol Şube Direktörü Soner Erdoğmuş'la yolların ayrıldığını duyurdu. Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinin ardından kulüp sahibi Acun Ilıcalı Antalya'ya getirdiği taraftarlarla buluştu. Ilıcalı basın mensuplarının sorularını yanıtlarken milli takımla ilgili gelen soruya, yani çocukların gözlerinden ateş çıkıyor. Çok güzel bir takımımız var, güzel bir ruh var, onlara güveniyoruz. Zaten maçların da bir kısmına gideceğim dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.417 lira 90 kuruş, Amerikan doları 46 lira 10 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 61 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 26 sent, bir bitcoin 63.665 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.860 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
5: Radyo

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 16, komisyonlara havale edilen 19 ve bir gündem dışı olmak üzere toplam 36 madde görüşüldü. AK Partili Meclis Üyesi Fikret Demirtaş'ın yağmur sonrası Silifke'de muhtelif yerlerde su birikintisi olmasıyla ilgili iddiasına yanıt veren Başkan Seçer, bazı anlarda birim zamanda yağan yağmur miktarının çok yüksek olmasından dolayı birikme olduğunu, fakat kısa sürede normale döndüğünü söyledi.
9: O hesaplanan altyapının çok üzerinde bir su gelebiliyor o anda ama yağış dindiği zaman 3-5 dakika içinde bakarsınız ki her şey normale dönmüş. Bu dünyanın neresine giderseniz gidin böyledir. Örneğin aklımda kalan Gazi Mahallesi, zaten çok yakın tarihte altyapısını yaptık, bitirdik. Hatta ilave projeye de ilave yapmıştık diye hatırlıyorum. Yapılacak bir çalışma varsa, mevcut sistemde bir problem varsa bunları gideriz.
8: Sinekle mücadele çalışmalarına değinen Başkan Seçer, bu yıl 58 milyon lira değerinde ilaç alındığını, son teknoloji alet, ekipman ve yeterli personelin olduğunu, ancak bazı noktalardan özellikle coğrafya ve insan faktörünün ilaçlamanın yetersiz kalmasına sebep olduğunu ifade etti.
9: İlaçlama programında hava şartları dışında bir aksama yok. Bizim alet ekipman eksiğimiz yok. Şimdi burada bu bölgelerin yoğun sinek üretme kapasitesini göz önünde bulundurarak tartışmamız lazım. Bir, coğrafya. İki, insan faktörü. Bir de dönemsel faktörler var. En fazla sinek şikayeti nereden gelir? Tarsus'tan gelir. Çünkü sulak alanı çoktur. Silifke'nin de öyle. Adana sınırından Antalya sınırına kadar Toros Dağları'nın eteklerinde muazzam bir sinek üreme alanları. Orada ürüyor ucum. Ondan sonra ovaya geliyor.
8: İlaçlama konusuna ek olarak sorular üzerine Silifke'de canlı hayvan ithalatının limandan yaydığı koku ve sinek problemine de değinen Başkan Seçer, vatandaşların şikayetlerinden haberdar olduğunu ancak bu konunun bakanlık ile ilgili olduğunu vurguladı. Bazı ilçelerin bağlantı yolu yapımına dair sorularına yanıt veren Başkan Seçer, bölgelerdeki yol çalışmalarının tümünün Büyükşehir'e ait olmadığının altını çizdi.
9: Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı yollar bellidir. Cadde, bulvar ve grup yollarıdır. Onun dışında yoktur. Ama biz yapmıyor muyuz? Arazi yollarını da yapıyoruz. Oysa ki bu çalışmalar ilçe belediyelerinin görev alanı içindir.
8: Akdeniz ilçesindeki yol bozulmalarına dair taleplere de değinen Başkan Seçer, söz konusu bölgede telekomünikasyon çalışmaları yapıldığını ve ilçe belediyesinin kurumlarla görüşerek tahribatı sona erdirmesi gerektiğini kaydetti. Gülnar Belediye Başkanı Fatih Öngen'in dile getirdiği, Sipahili Beydili yolunda Akkuyu Nükleer Santrali inşaat yürüten firmaların yollarda yarattığı tahribat konusuna ilişkin konuşan Başkan Seçer, yüksek tonajlı kamyonların yeni yapılan yollarda bozulmaya neden olduğunu belirtti. Büyükşehir'in yaptığı yolun usulüne uygun kullanılmadığını da vurgulayan Başkan Seçer, konuya dair uyarıların yapılması gerektiğini ifade etti. Başkan Seçer, meclis toplantısında AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Turan'ın TOKİ konutlarının yol ve altyapısı konusundaki bilgi talebini de yanıtladı.
9: Bozön, TOKİ su tartışması olmuştu ya, Onu izah etmiştik. Yalnız bugün iyi bir haber verdiler. 8 litre saniye değil mi? Yeni bir kaynak bulduk. Büyük bir oranda orada şeyi de aşıyoruz yani. Bize gelen şikayetlerin hepsini giderdik.
8: Büyükşehir'in konut projesi hakkında da bilgi veren Başkan Seçer, Tarsus ihalesinin 9 Temmuz'da yapılacağını ifade etti.
9: Sonra Toroslar var. Bizim çok sosyal konut yapacağımız alanlar var. Yani bir ucudan başlıyoruz açıkçası. Farklı gelir gruplarına uygun olacak. Ama üst gelir grubu değil, orta alt, daha alt, bu şekilde bölgesel şeyler var. Elimizde araziler var. Uygun bir şekilde başlayacağız.
8: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimin 2 maddenin oy çokluğu, 34 maddenin ise oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından sona erdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.

Bugün 9 Haziran Salı, Mersin haberlerini sunuyoruz. TOKİ tarafından Mersin'in Akdeniz ilçesinde 45, Silifke ilçesinde 157 ve Mut ilçesinde 54 adet konut satılacak. Konut satışları 15 Haziran 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, iş yeri kiralarında esnaf ve sanatkarların ödediği stopajın kaldırılması için kanun teklifi verdi. Dinçer, kira gelirini mal sahibi elde ediyor, vergisini esnaf ödüyor. Bu adil değildir, dedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde silahla yaralandığı iddia edilen 24 yaşındaki Rana Süleyman isimli kadın yaşamını yitirdi. Olay ilçeye bağlı Egemen Mahallesi'nde meydana geldi. Kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netik kazanacağı öğrenildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Mehmet İlvan hayatını kaybetti. Kaza Mersin-Antalya D400 karayolunda Erdemli ilçesi Alata mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Anamur ilçesi Bozdoğan mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adana'da otomobil satışı sonrası aracın arızalı çıkması nedeniyle başlayan husumetten dolayı bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan katil zanlısı, cinayet dedektiflerinin yaklaşık 550 saatlik güvenlik kamera incelemesi sonucu Mersin'in Toroslar ilçesi Ayvagedi mahallesinde saklandığı evde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Modern yaşamın omurga sağlığına etkilerini değerlendiren beyin, omurga ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Ömer Neşet Kişi, bel ve boyun fıtığı şikayetiyle başvuran hastaların büyük çoğunluğunda koruyucu tedavi yöntemlerinin etkili olabileceğini vurgulayarak her ağrı fıtık tedavisi gerektirmez. Hastanın kas gücü, fonksiyonel kapasitesi ve hatta psikolojik durumu tedaviyi şekillendiren unsurlardır diye konuştu. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı İmam Gazali Hıradağ'ı Mayıs ayında 1.67 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi için kent içi ticaret ağı

0: güçlendirilmesi gerektiğini belirterek üretici, sanayici, ihracatçı ve lojistik firmaları arasında daha güçlü bir işbirliği modeli kurulması çağrısında bulundu. Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Mersin'de sezon havaların ısınmasıyla başlarken turizmciler Rusya'dan Çukurova bölgesine yapılan direkt uçuşların durdurulmasının kendilerini olumsuz etkilediğini ifade ettiler.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı çok bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 24, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Burcu 570 gram bezelye 59.90, Türk şeker 5 kilogram toz şeker 199.50, Danan şampuan 450 mililitre 54.90, Evisa sıvı sabun 3 litre 69.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
1: Bazen 80'ler.
13: Oturmuşum.
1: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
14: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.
15: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
13: Radyo Ülkü.

Bugün programa Hepsi grubu ile başladık. Grup 2005 tarihli ilk albümleri birle tanındı. Albümde bulunan Olmaz Olan, Yalan, Her Şeye Rağmen ve Üç Kalp parçalarına video klip çekildi. En çok da Yalan adlı şarkı başarı kazandı ve Türkiye'de bir numara oldu. Mirkelam'la devam ediyoruz. Bu şarkıyı ilk olarak Özlem Tekin'in Labali albümünde dinlemiştik. 2004 yılında Mirkelam yeniden yorumladı. Hoş geldiniz.

Pamela Spence aslında oyuncu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu. İlk albümü Eğer Dinler Seni uzun bir hazırlık döneminden sonra 2002'de çıkardı. Rock tarzına daha yakınlaştığı ikinci albümü Şehir Rehberi ise 2004'te piyasaya çıktı. İlk albümden Ayrılamayız Biz sonrasında Retro'ya Tarkan'la devam ediyoruz. Şarkımızsa Sen Başkasın.

Yandan dinledik çok keyifli şarkısı 2003 yılına ait. Sana sevgilim ol mu dedim. Suat Sunay ile devam ediyoruz. Yolun Açık Olsun albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Zor Bulursun.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
9: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 16, komisyonlara havale edilen 19 ve bir gündem dışı olmak üzere toplam 36 madde görüşüldü. AK Partili Meclis Üyesi Fikret Demirtaş'ın yağmur sonrası Silifke'de muhtelif yerlerde su birikintisi olmasıyla ilgili iddiasına yanıt veren Başkan Seçer, bazı anlarda birim zamanda yağan yağmur miktarının çok yüksek olmasından dolayı birikme olduğunu, fakat kısa sürede normale döndüğünü söyledi.
16: O hesaplanan altyapının çok üzerinde bir su gelebiliyor o anda ama yağış dindiği zaman 3-5 dakika içinde bakarsınız ki her şey normale dönmüş. Bu dünyanın neresine giderseniz gidin böyle. Örneğin aklımda kalan Gazi Mahallesi, zaten çok yakın tarihte altyapısını yaptık, bitirdik. Hatta ilave projeye de ilave yapmıştık diye hatırlıyorum. Yapılacak bir çalışma varsa, mevcut sistemde bir problem varsa bunları gideriz.
15: Sinekle mücadele çalışmalarına değinen Başkan Seçer, bu yıl 58 milyon lira değerinde ilaç alındığını, son teknoloji alet ekipman ve yeterli personelin olduğunu, ancak bazı noktalardan özellikle coğrafya ve insan faktörünün ilaçlamanın yetersiz kalmasına sebep olduğunu ifade etti.
16: İlaçlama programında hava şartları dışında bir artırma yok. Bizim alet ekipman eksiğimiz yok. Şimdi burada bu bölgelerin yoğun sinek üretme kapasitesini göz önünde bulundurarak tartışmamız lazım. Bir, coğrafya. İki, insan faktörü. Bir de dönemsel faktörler var. En fazla sinek şikayeti nereden gelir? Tarsus'tan gelir. Çünkü sulak alanı çoktur. Silifke'nin de Adana sınırından Antalya sınırına kadar Toros Dağları'nın eteklerinde muazzam bir sinek üreme alanları. Orada ürüyor ucum. Ondan sonra ovaya geliyor.
15: İlaçlama konusuna ek olarak sorular üzerine Silifke'de canlı hayvan ithalatının limandan yaydığı koku ve sinek problemine de değinen Başkan Seçer, vatandaşların şikayetlerinden haberdar olduğunu ancak bu konunun bakanlık ile ilgili olduğunu vurguladı. Bazı ilçelerin bağlantı yolu yapımına dair sorularına yanıt veren Başkan Seçer, bölgelerdeki yol çalışmalarının tümünün Büyükşehir'e ait olmadığının altını çizdi.
16: Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı yollar bellidir. Cadde, bulvar ve grup yollarıdır. Onun dışında yoktur. Ama biz yapmıyor muyuz? Arazi yollarını da yapıyoruz. Oysa ki bu çalışmalar ilçe belediyelerinin görev alanı içindir.
15: Akdeniz ilçesindeki yol bozulmalarına dair taleplere de değinen Başkan Seçer, söz konusu bölgede telekomünikasyon çalışmaları yapıldığını ve ilçe belediyesinin kurumlarla görüşerek tahribatı sona erdirmesi gerektiğini kaydetti. Günler Belediye Başkanı Fatih Öngen'in dile getirdiği Sipahili Beydili yolunda Akkuyu Nükleer Santrali inşaat yürüten firmaların yollarda yarattığı tahribat konusuna ilişkin konuşan Başkan Seçer, yüksek tonajlı kamyonların yeni yapılan yollarda bozulmaya neden olduğunu belirtti. Büyükşehir'in yaptığı yolun usulüne uygun kullanılmadığını da vurgulayan Başkan Seçer, konuya dair uyarıların yapılması gerektiğini ifade etti. Başkan Seçer, meclis toplantısında AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Turan'ın TOKİ konutlarının yol ve altyapısı konusundaki bilgi talebini de yanıtladı.
16: Bozön, TOKİ su tartışması olmuştu ya, onu izah etmiştik. Yalnız bugün iyi bir haber verdiler. 8 litre saniye değil mi? Yeni bir kaynak bulduk. Büyük bir oranda orada şeyi de aşıyoruz yani. Bize gelen şikayetlerin hepsini giderdik.
15: Büyükşehir'in konut projesi hakkında da bilgi veren Başkan Seçer, Tarsus ihalesinin 9 Temmuz'da yapılacağını ifade etti.
16: Sonra Toroslar var. Bizim çok sosyal konut yapacağımız alanlar var. Yani bir ucudan başlıyoruz açıkçası. Farklı gelir gruplarına uygun olacak. Ama üst gelir grubu değil, orta alt, daha alt bu şekilde. Bölgesel şeyler var, elimizde araziler var. Uygun bir şekilde başlayacağız.
15: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, 2 maddenin oy çokluğu, 34 maddenin ise oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından sona erdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.

ilk olarak hayatımıza 2001 yılında girdi. Crash'te çıkarmış olduğu Sevgili albümünden tam bir yıl sonra Alagül albümü çıktı. Albümdeki en keyifli şarkılardan bir tanesi Alagül'ü dinledik. Yaşar'ın o muhteşem

Şenandoğlu 24 Haziran 2003'te Demedi Deme adlı albümünü çıkardı. 2004'te ise Buçuklu albümlerine Kenan Doğulu 6.5 albümünü çıkararak bir yenisini daha ekledi. Demedi Deme albümündeki en özel şarkılardan klibinde belki hatırlayanlar vardır. Aklım Karıştı sonrasında bugün Retro'nun kapanış şarkısı Emre Aydın'dan. 2006 yılındayız. Şarkıcının ilk albümü Afili Yalnızlık'tan bugün sizlere seçtiğim şarkı Belki Bir Gün Özlersin. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 69 ilde düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, 381'inin tutuklandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 1 Haziran 2026 itibariyle kadın destek uygulamasının 9.713.686 kişi tarafından indirildiğini belirterek uygulama üzerinden 2.117.098 ihbar alınmıştır. Bu veriler teknolojiyi insan hayatını koruma amacıyla güçlü bir güvenlik mekanizması olarak kullandığımızı göstermektedir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek suç örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü belirterek aralarında 6 avukatın da bulunduğu 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapılmış, iddianameler düzenlenerek kamu davaları açılmıştır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Brezilyalı futbolcu Noah José Sovilo'yu kadrosuna kattı. Bordo Mavili kulüp Vitória forması giyen oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain deplasmanda konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin son maçı 10 Haziran'da oynanacak. Fenerbahçe Kulübü Voleybol Şube Direktörü Soner Erdoğmuş'la yolların ayrıldığını duyurdu. Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinin ardından kulüp sahibi Acun Ilıcalı Antalya'ya getirdiği taraftarlarla buluştu. Ilıcalı basın mensuplarının sorularını yanıtlarken milli takımla ilgili gelen soruya yani çocukların gözlerinden ateş çıkıyor. Çok güzel bir takımımız var, güzel bir ruh var, onlara güveniyoruz. Zaten maçlarında bir kısmına gideceğim dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.417 lira 90 kuruş, Amerikan doları 46 lira 10 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 61 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 26 sent, bir bitcoin 63.665 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.860 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
6: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
11: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
4: Radyo Ülke 24 saat

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: satıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 16, komisyonlara havale edilen 19 ve bir gündem dışı olmak üzere toplam 36 madde görüşüldü. AK Partili Meclis Üyesi Fikret Demirtaş'ın yağmur sonrası Silifke'de muhtelif yerlerde su birikintisi olmasıyla ilgili iddiasına yanıt veren Başkan Seçer, bazı anlarda birim zamanda yağan yağmur miktarının çok yüksek olmasından dolayı birikme olduğunu, fakat kısa sürede normale döndüğünü söyledi.
5: O hesaplanan altyapının çok üzerinde bir su gelebiliyor o anda ama yağış dindiği zaman 3-5 dakika içinde bakarsınız ki her şey normale dönmüş. Bu dünyanın neresine giderseniz gidin böyledir. Örneğin aklımda kalan Gazi Mahallesi, zaten çok yakın tarihte altyapısını yaptık, bitirdik. Hatta ilave projeye de ilave yapmıştık diye hatırlıyorum. Yapılacak bir çalışma varsa, mevcut sistemde bir problem varsa bunları gideriz.
4: Sinekle mücadele çalışmalarına değinen Başkan Seçer, bu yıl 58 milyon lira değerinde ilaç alındığını, son teknoloji alet ekipman ve yeterli personelin olduğunu, ancak bazı noktalardan özellikle coğrafya ve insan faktörünün ilaçlamanın yetersiz kalmasına sebep olduğunu ifade etti.
5: İlaçlama programında hava şartları dışında bir aksama yok. Bizim alet ekipman eksiğimiz yok. Şimdi burada bu bölgelerin yoğun sinek üretme kapasitesini göz önünde bulundurarak tartışmamız lazım. Bir, coğrafya. İki, insan faktörü. Bir de dönemsel faktörler var. En fazla sinek şikayeti nereden gelir? Tarsus'tan gelir. Çünkü sulak alanı çoktur. Silifke'nin de öyle. Adana sınırından Antalya sınırına kadar Toros Dağları'nın eteklerinde muazzam bir sinek üreme alanları. Orada ürüyor ucum. Ondan sonra ovaya geliyor.
4: İlaçlama konusuna ek olarak sorular üzerine Silifke'de canlı hayvan ithalatının limandan yaydığı koku ve sinek problemine de değinen Başkan Seçer, vatandaşların şikayetlerinden haberdar olduğunu ancak bu konunun bakanlık ile ilgili olduğunu vurguladı. Bazı ilçelerin bağlantı yolu yapımına dair sorularına yanıt veren Başkan Seçer, bölgelerdeki yol çalışmalarının tümünün büyükşehire ait olmadığının altını çizdi.
5: Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı yollar bellidir. Cadde, bulvar ve grup yollarıdır. Onun dışında yoktur. Ama biz yapmıyor muyuz? Arazi yollarını da yapıyoruz. Oysa ki bu çalışmalar ilçe belediyelerinin görev alanı içindir.
4: Akdeniz ilçesindeki yol bozulmalarına dair taleplere de değinen Başkan Seçer, söz konusu bölgede telekomünikasyon çalışmaları yapıldığını ve ilçe belediyesinin kurumlarla görüşerek tahribatı sona erdirmesi gerektiğini kaydetti. Günler Belediye Başkanı Fatih Öngen'in dile getirdiği Sipahili Beydili yolunda Akkuyu Nükleer Santrali inşaat yürüten firmaların yollarda yarattığı tahribat konusuna ilişkin konuşan Başkan Seçer, yüksek tonajlı kamyonların yeni yapılan yollarda bozulmaya neden olduğunu belirtti. Büyükşehir'in yaptığı yolun usulüne uygun kullanılmadığını da vurgulayan Başkan Seçer, konuya dair uyarıların yapılması gerektiğini ifade etti. Başkan Seçer, meclis toplantısında AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Turan'ın TOKİ konutlarının yol ve altyapısı konusundaki bilgi talebini de yanıtladı.
5: Bozön, TOKİ su tartışması olmuştu ya, onu izah etmiştik. Yalnız bugün iyi bir haber verdiler. 8 litre saniye değil mi? Yeni bir kaynak bulduk. Büyük bir oranda orada şeyi de aşıyoruz yani. Bize gelen şikayetlerin hepsini giderdik.
4: Büyükşehir'in konut projesi hakkında da bilgi veren Başkan Seçer, Tarsus ihalesinin 9 Temmuz'da yapılacağını ifade etti.
5: Sonra Toroslar var. Bizim çok sosyal konut yapacağımız alanlar var. Yani bir ucudan başlıyoruz açıkçası. Farklı gelir gruplarına uygun olacak. Ama üst gelir grubu değil, orta, orta alt, daha alt, bu şekilde bölgesel şeyler var. Elimizde araziler var. Uygun bir şekilde başlayacağız.
4: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, 2 maddenin oy çokluğu, 34 maddenin ise oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından sona erdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.

Bugün 9 Haziran Salı, Mersin haberlerini sunuyoruz. TOKİ tarafından Mersin'in Akdeniz ilçesinde 45, Silifke ilçesinde 157 ve Mut ilçesinde 54 adet konut satılacak. Konut satışları 15 Haziran 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, iş yeri kiralarında esnaf ve sanatkarların ödediği stopajın kaldırılması için kanun teklifi verdi. Dinçer, kira gelirini mal sahibi elde ediyor, vergisini esnaf ödüyor. Bu adil değildir, dedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde silahla yaralandığı iddia edilen 24 yaşındaki Rana Süleyman isimli kadın yaşamını yitirdi. Olay ilçeye bağlı Egemen Mahallesi'nde meydana geldi. Kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netik kazanacağı öğrenildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Mehmet İlvan hayatını kaybetti. Kaza Mersin-Antalya D400 karayolunda Erdemli ilçesi Alata mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Anamur ilçesi Bozdoğan mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adana'da otomobil satışı sonrası aracın arızalı çıkması nedeniyle başlayan husumetten dolayı bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan katil zanlısı, cinayet dedektiflerinin yaklaşık 550 saatlik güvenlik kamera incelemesi sonucu Mersin'in Toroslar ilçesi Ayvagediği mahallesinde saklandığı evde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Modern yaşamın omurga sağlığına etkilerini değerlendiren beyin, omurga ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Ömer Neşet Kişi, bel ve boyun fıtığı şikayetiyle başvuran hastaların büyük çoğunluğunda koruyucu tedavi yöntemlerinin etkili olabileceğini vurgulayarak her ağrı fıtık tedavisi gerektirmez. Hastanın kas gücü, fonksiyonel kapasitesi ve hatta psikolojik durumu tedaviyi şekillendiren unsurlardır diye konuştu. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı İmam Gazali Hıradağ'ı Mayıs ayında 1.67 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi için kent içi ticaret ağının güçlendirilmesi

0: gerektiğini belirterek üretici, sanayici, ihracatçı ve lojistik firmaları arasında daha güçlü bir işbirliği modeli kurulması çağrısında bulundu. Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Mersin'de sezon havaların ısınmasıyla başlarken turizmciler Rusya'dan Çukurova bölgesine yapılan direkt uçuşların durdurulmasının kendilerini olumsuz etkilediğini ifade ettiler.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı çok bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 24, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesil. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
10: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
3: En iyi müzik, en iyi program.
11: Radyo Ülke.
12: Son 2, 3.

0: Son zamanlarda muhtemelen duymuşsunuzdur Nartugan kavramını. Duymayanlar için de bugün ilk olarak bunu anlatmak istiyorum. Türk dünyasında coşkuyla karşılanan Nartugan'ı. Neymiş Nartugan derseniz, her yıl 21 Aralık'ta kutlandığını söyleyerek işe başlayabilirim. Aslında neden 21 Aralık'ta anlatmadım diye de ayıplanıyorum. Hiç aklıma gelmedi. Eski bir inanışa göre gece ile gündüz sürekli savaş halinde. Bu savaşın ardından en uzun gece ile birlikte günler uzamaya ve güneş daha belirgin görünmeye başlıyor. Nartugan ya da Nardugan da işte tam da o gün kutlanıyor. Türkler tarafından ay yılı esasına dayalı olarak her yıl 21 Aralık'tan sonra yeni yılın geldiğine inanılıyor. Bu özel günde lezzetli yemekler pişiriliyor, keyifli sohbetler ediliyor ve hediyeler veriliyor. Pek çok kültürde birbirinden renkli ve coşkulu şekilde kutlanan Nartugan geleneği her yıl, az önce de söylediğim gibi, 21 Aralık'ta. Peki bu özel gelenek Türkler için tam olarak ne ifade ediyor derseniz, tabii ki anlatacağım size ama yine şarkıların sonrasında her zaman olduğu gibi.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

Gül Güne Gül'le de ilk olarak size Nartugan'ı anlatıyordum hatırlarsanız. Nartugan nedir? Ne zaman ve nasıl kutlanır? Neler yapılır? Merak ediyorsanız hemen anlatmaya başlıyorum. Nartugan yeniden doğuşu simgeleyen özel bir bayram aslında. Bu bayram Türk dünyasında coşku ve heyecanla karşılanıyor ve kutlanıyor. Hala pek çok kültürde kutlanıyor bu arada bu bayram. Bir de Ayaz Ata adında bir karakter var. Noel Baba ile özdeşleşen Ayaz Ata mitolojiye göre kışın soğukta ortaya çıkan bir kahraman olarak biliniyor. Üstelik Noel Baba efsanesinin başlangıcında yine Ayaz Ata'nın olduğuna inanıyor insanlar. Nartugan adı ise okunuşu itibariyle narla ilgili simgeleri anımsatsa da burada farklı bir anlam dikkat çekiyor aslında. Nar güneş, tugansa yeni doğan demek. Yani doğan güneş anlamını taşıyan bu özel gün Türkler için oldukça değerli. Nartugan olarak bilinen yeniden doğuş bayramı her yıl 21 Aralık'ta neşeyle kutlanıyor. Türklerde güneş biliyorsunuz oldukça önemli bir figürdür. Bu nedenle belki de güneşin en belirgin olduğu gün olan 21 Aralık'ta kutlamışlar Nartugan'ı. Peki bu özel gün nasıl kutlanmış derseniz ailece keyifli bir akşam yemeği yiyerek başlamışlar bu şölene. Şarkılar söylenip eğlenilmiş. Böylece günün ve yılın yeniden doğuşu ve getireceği güzellikler kutlanmış. Yılbaşında bereket niyetiyle kırılanlar 21 Aralık günü de kırılıyor yine. Narın parçalanan tanelerinin eve dağılmasıyla bereketin tüm evi sardığına inanmış insanlar.

Gül Güne Gül'le de bugün size ilginç hikayeler anlatmaya devam ediyorum. Kolombiya uzay mekiği kazasını hiç duymuş muydunuz? Dünyaya dönmeyi başaramayan 7 astronotun trajik bir hikayesidir bu. Mendilleri hazırlayın. Bazı NASA yetkilileri ihmalkar davranmasaydı belki de bu uzay mekiği içerisindeki 7 astronot eve dönebilecekti. Uzay bilimlerinin günümüzde altın çağını yaşadığını söylemek abartılı olmayacaktır herhalde. Biliyorsunuz 2022 yılında farklı ülkelerin yürüttüğü uzay araştırmaları sayesinde uzay hakkında pek çok yeni şey öğrendik. 2023'e baktığımızda da uzaya dair bildiğimiz şeylerin sayısı çok daha fazla arttı. 2024'te yine çoğaldı. Çünkü teknolojik ilerleme başta güvenlik olmak üzere uzay çalışmalarının gelişmesini sağlamaya devam etti. Ama çok değil, yıllar önce uzay çalışmaları bugünkü şeklinden oldukça farklı, biz bunu biliyoruz. Özellikle de güvenlik önlemleri konusunda. İşte 2003 yılında meydana gelen Kolombiya uzay mekiği faciası da bu nedenle yaşanıyor. Tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen facia nedeniyle evlerine, dünyaya dönme umuduyla yola çıkan 7 astronot ne yazık ki bu yolculuğu hiçbir zaman tamamlayamadılar. Kolombiya isimli uzay mekiği dünya atmosferine girdikten kısa bir süre sonra infilak etti. Öte yandan facianın ardından yapılan incelemeler kazanın önlenebilir olduğunu da ortaya koymuştu hatırlarsanız. Ve zaten yeterince üzücü olan faciayı daha da trajik hale ne yazık ki getirdi. İşte bu kazayı anlatmak istiyorum size tüm detaylarıyla, ama yine iki güzel şarkının sonrasında.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
8: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı 1. birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 16, komisyonlara havale edilen 19 ve bir gündem dışı olmak üzere toplam 36 madde görüşüldü. AK Partili Meclis Üyesi Fikret Demirtaş'ın yağmur sonrası Silifke'de muhtelif yerlerde su birikintisi olmasıyla ilgili iddiasına yanıt veren Başkan Seçer, bazı anlarda birim zamanda yağan yağmur miktarının çok yüksek olmasından dolayı birikme olduğunu, fakat kısa sürede normale döndüğünü söyledi.
9: O hesaplanan altyapının çok üzerinde bir su gelebiliyor o anda ama yağış dindiği zaman 3-5 dakika içinde bakarsınız ki her şey normale dönmüş. Bu dünyanın neresine giderseniz gidin böyledir. Örneğin aklımda kalan Gazi Mahallesi, zaten çok yakın tarihte altyapısını yaptık, bitirdik. Hatta ilave projeye de ilave yapmıştık diye hatırlıyorum. Yapılacak bir çalışma varsa, mevcut sistemde bir problem varsa bunları gideriz.
8: Sinekle mücadele çalışmalarına değinen Başkan Seçer, bu yıl 58 milyon lira değerinde ilaç alındığını, son teknoloji alet, ekipman ve yeterli personelin olduğunu, ancak bazı noktalardan özellikle coğrafya ve insan faktörünün ilaçlamanın yetersiz kalmasına sebep olduğunu ifade etti.
9: İlaçlama programında hava şartları dışında bir aksama yok. Bizim alet ekipman eksiğimiz yok. Şimdi burada bu bölgelerin yoğun sinek üretme kapasitesini göz önünde bulundurarak tartışmamız lazım. Bir, coğrafya. İki, insan faktörü. Bir de dönemsel faktörler var. En fazla sinek şikayeti nereden gelir? Tarsus'tan gelir. Çünkü sulak alanı çoktur. Silifke'nin de öyle. Adana sınırından Antalya sınırına kadar Toros Dağları'nın eteklerinde muazzam bir sinek üreme alanları. Orada ürüyor ucum. Ondan sonra ovaya geliyor.
8: İlaçlama konusuna ek olarak sorular üzerine Silifke'de canlı hayvan ithalatının limandan yaydığı koku ve sinek problemine de değinen Başkan Seçer, vatandaşların şikayetlerinden haberdar olduğunu ancak bu konunun bakanlık ile ilgili olduğunu vurguladı. Bazı ilçelerin bağlantı yolu yapımına dair sorularına yanıt veren Başkan Seçer, bölgelerdeki yol çalışmalarının tümünün büyükşehire ait olmadığının altını çizdi.
9: Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı yollar bellidir. Cadde, bulvar ve grup yollarıdır. Onun dışında yoktur. Ama biz yapmıyor muyuz? Arazi yollarını da yapıyoruz. Oysa ki bu çalışmalar ilçe belediyelerinin görev alanı içindir.
8: Akdeniz ilçesindeki yol bozulmalarına dair taleplere de değinen Başkan Seçer, söz konusu bölgede telekomünikasyon çalışmaları yapıldığını ve ilçe belediyesinin kurumlarla görüşerek tahribatı sona erdirmesi gerektiğini kaydetti. Günler Belediye Başkanı Fatih Öngen'in dile getirdiği Spahili Beydili yolunda Akkuyu Nükleer Santrali inşaat yürüten firmaların yollarda yarattığı tahribat konusuna ilişkin konuşan Başkan Seçer, yüksek tonajlı kamyonların yeni yapılan yollarda bozulmaya neden olduğunu belirtti. Büyükşehir'in yaptığı yolun usulüne uygun kullanılmadığını da vurgulayan Başkan Seçer, konuya dair uyarıların yapılması gerektiğini ifade etti. Başkan Seçer, meclis toplantısında AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Turan'ın TOKİ konutlarının yol ve altyapısı konusundaki bilgi talebini de yanıtladı.
9: Bozön, TOKİ su tartışması olmuştu ya, onu izah etmiştik. Yalnız bugün iyi bir haber verdiler. 8 litre saniye değil mi? Yeni bir kaynak bulduk. Büyük bir oranda orada şeyi de aşıyoruz yani. Bize gelen şikayetlerin hepsini giderdik.
8: Büyükşehir'in konut projesi hakkında da bilgi veren Başkan Seçer, Tarsus ihalesinin 9 Temmuz'da yapılacağını ifade etti.
9: Sonra Toroslar var. Bizim çok sosyal konut yapacağımız alanlar var. Yani bir ucudan başlıyoruz açıkçası. Farklı gelir gruplarına uygun olacak. Ama üst gelir grubu değil, orta alt, daha alt, bu şekilde bölgesel şeyler var, elimizde araziler var. Uygun bir şekilde başlayacağız.
8: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, 2 maddenin oy çokluğu, 34 maddenin ise oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından sona erdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
10: En iyi müzik, en iyi program.

Günegül'le de bugün size farklı hikayeler anlatıyorum. Kolombiya uzay mekiği kazası da onlardan bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başarılı geçen Apollo 11 uzay görevi bütün ulusun uzayı keşfetme konusundaki iştahını kabartıyor biliyorsunuz. İşte bu nedenle 1981 yılında daha üstün bir teknolojiyle donatılmış yeni bir uzay mekiği inşa ediliyor. Uzay mekiğine ülkenin uzayı keşfetme arzusuna gönderme yapacak şekilde Columbia ismi veriliyor. İlk uzay yolculuğunu da yine aynı yılda gerçekleştiriyor. Takip eden süreçte Columbia uzaya tam 27 başarılı sefer gerçekleştiriyor. Ancak uzay mekiği trajik bir şekilde dünyadan 28 defa kalkış yapmış. Dünyadan son kez 16 Ocak 2003 tarihinde ayrılıyor. 7 astronottan oluşan mürettebat farklı uzmanlık alanlarında farklı deneylerin gerçekleştirilmesi için bir uzay programı kapsamında yola çıkıyorlar. Bununla birlikte kalkış sırasında uzay mekiğinden kopan bir parça mekiğin kanatlarından birine çarpıyor ve kanadın hasar görmesine ne yazık ki neden oluyor. Ancak bu beklenmedik gelişme mürettebatın ciddi bir sorunla karşılaşmasına neden olmuyor o ana kadar. Mürettebat Kolombiya'nın dünya yörüngesinde dolaştığı 16 gün boyunca hiçbir sorunla karşılaşmıyor. Görev başarıyla tamamlanıyor ve eve dönme vakti geliyor. 1 Şubat 2023'te dünyaya dönmek üzere harekete geçiyor mekik. Fakat ne yazık ki Kolombiya bu son yolculuğunda dünyaya inmeyi başaramıyor. Kalkış esnasında hasar alan kanat bölümü mekiğin eve dönüş sırasında daha ciddi sorunlara yol açmasına sebep oluyor. Eve dönüş yolculuğunda ses hızından 23 kat daha hızlı ilerlemeye başlıyor mekik. İşte bu nedenle mekiğin kanadındaki hasar büyüyor. Nihayetinde mekik atmosfere girdikten bir süre sonra da infilak ediyor. 7 kişilik mürettebatın tamamı tam da tahmin edebileceğiniz gibi ne yazık ki hayatını kaybediyor. Ve uzay mekiği eve dönmeyi hiçbir zaman başaramıyor. Atmosferde infilak eden uzay mekiğinin parçaları ne yazık ki binlerce kilometre karelik alana dağılıyor. Çok sayıda Amerikalı mekiğin korkunç alevler çıkararak gökyüzünde süzüldüğüne de tanıklık ediyor. Öte yandan mekiğin parçaları Amerika Birleşik Devletleri'nde birden fazla eyaletin topraklarına da dağılıyor. Arama kurtarma çalışmalarına 25 binden fazla kişinin katıldığını biliyoruz. Çalışmalar sırasında uzay mekiğine ait 84 binden fazla enkaz parçası bulunuyor ama bu parçalar mekiğin yalnızca %40'lık bölümünü oluşturuyor. Geri kalan parçalar hiçbir zaman bulunamıyor. En kötüsü de korkunç trajedinin ardından yapılan incelemeler kazanın önlenebilir olduğunu da ortaya çıkarıyor. Yani aslında NASA uzay mekiğinin kalkış anında aldığı hasarı görmezden gelmeseydi 7 astronot dünyaya dönmeyi belki de başaracaktı. Ancak yetkililer mekiğin kanadındaki hasarın görmezden gelinebilecek denli önemsiz olduğunu düşünmüşler ve mürettebatı da bu doğrultuda bilgilendirmişler. Oysa eğer uzay mekiğindeki hasar ciddiye alınsaydı belki de astronotlar tarafından düzeltilebilecekti ve bu korkunç trajedi yaşanmayacaktı. Bu aşk

0: Tarihte bazı savaşların yaşandığından eminiz. Gerek kayıtlı belgeler gerekse tarihçilerin söylemlerine göre. Peki bir de efsane olan savaşlar yok mu? Elbette var. Kimilerine göre efsane, kimilerine gerçek olan Truva Savaşı'nı anlatmak istiyorum şimdi de size. Gerçekten yaşandı mı acaba dersiniz? Truva Savaşı biliyorsunuz tarihteki en büyük gizemlerden bir tanesi olmaya devam ediyor. Tarihin tozlu sayfalarında çok sayıda ilginç ve sıra dışı, hatta inanılmaz olaya rastlamak mümkün. Elbette hani pek çok gizemli olaya da. İşte Truva Savaşı da hakkında oldukça detaylı bilgiye sahip olduğumuz halde tarihteki en gizemli olaylardan bir tanesi olmaya devam ediyor. Kimileri Truva Savaşı'nın yalnızca antik dönemlerdeki edebi eserlere konu edildiğini, hiçbir zaman böyle bir savaşın yaşanmadığını düşünüyor. Kimilerine göre ise Truva Savaşı onlarca insanın yaşamını kaybettiği, üstelik antik dönemlerde önemli değişikliklere neden olan son derece gerçek bir savaş. Peki gerçek ne dedik ve bunun peşine düştük. Truva Savaşı gerçekten yaşandı mı, yoksa binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan başarılı bir kurgudan mı ibaretti? Merak ediyorsanız şarkıların sonrasında birlikteyiz.
1: Kör bir sızı vuruyor inceden inceden, merhem getirme.
0: Peki gerçek ne dedik ve bunun peşine düştük? Truva Savaşı gerçekten yaşandı mı, yoksa binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan başarılı bir kurgudan mı ibaretti? Merak ediyorsanız şarkıların sonrasında birlikteyiz.
1: Kör

0: Gülle, Gülgün'e Gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devlet idaremize ve karar alma süreçlerine kazandırdığı avantajları en iyi şekilde kullanarak Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam edeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, önümüzdeki dönemde aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını daha da yaygınlaştıracağız. Bu bürolarda görev yapan Cumhuriyet savcılarımızın uzmanlaşmasını güçlendireceğiz. Adli yargı sisteminde kadın haklarını daha etkili koruyan uygulamaları inşallah geliştireceğiz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de kadına yönelik şiddet araştırması sonuçlarına göre 15-59 yaş aralığındaki kadınların hayatlarının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kalma oranı %12,8. Araştırmadaki psikolojik, ekonomik ve dijital şiddet, ısrarlı takip gibi yeni risk alanları, mücadele politikalarımızın kapsamını sürekli güncellememiz gerektiğini gösteriyor dedi. İzmir'de 2018 yılında inşaat şantiyesinde Dorukhan Büyükaşık'ın ölü bulunması ile ilgili hakkında gözaltı kararı bulunan İbrahim Kazmacı da Edirne'de Kapıkule sınır kapısında yakalanarak gözaltına alındı. İran basını Tahran Uluslararası İmam Hümeyni Havalimanı İşletme Müdür Yardımcısı Cevat Artimani'nin açıklamasını yayımladı. Artimani, İran hava sahasının yeniden açılması ve uçuş kısıtlamalarının kaldırılmasıyla Suudi Arabistan'dan İranlı hacıları taşıyan ilk uçakların havalimanına iniş yaptığını kaydetti. Yabancı havayolu şirketlerinin de yeniden uçuşlara başladığını söyleyen Artimani, ilerleyen haftalarda uçuşlarda artış olacağını belirtti. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Noah José Sovilho'yu kadrosuna kattı. Bordo Mavili kulüp Vitória forması giyen oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş, Gain deplasmanda konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. 3 galibiyete ulaşan takım

0: takımının finale yükseleceği serinin son maçı 10 Haziran'da oynanacak. Fenerbahçe Kulübü Voleybol Şube Direktörü Soner Erdoğmuş'la yolların ayrıldığını duyurdu. Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinin ardından kulüp sahibi Acun Ilıcalı Antalya'ya getirdiği taraftarlarla buluştu. Ilıcalı basın mensuplarının sorularını yanıtlarken milli takımla ilgili gelen soruya yani çocukların gözlerinden ateş çıkıyor. Çok güzel bir takımımız var, güzel bir ruh var, onlara güveniyoruz. Zaten maçlarında bir kısmına gideceğim dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6417 lira 90 kuruş, Amerikan doları 46 lira 10 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 61 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 26 sent, bir bitcoin 63.665 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.860 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
6: her nesile. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo

Az önce demiştim ki kimilerine göre efsane, kimilerine göre gerçek. Truva Savaşı. Gerçekten yaşandı mı? Truva Savaşı'nın ilk izlerine Homeros'un İlyada ve Odessa eserlerinde rastlanıyor. Antik Yunan'ın en önemli ozanlarından bir tanesi biliyorsunuz. Truva Savaşı hakkında son derece detaylı bilgileri binlerce yıl öncesinden günümüze aktarıyor. Homeros bugün Çanakkale sınırları içerisinde yer alan Truva antik kentindeki oldukça ilginç bir savaştan bahsediyor. Hikayeye göre Truvalı Paris'te Sparta kralı Menelaus'un güzelliği dillere destan eşi Helen birbirlerine aşık oluyorlar. Paris Helen'i kaçırıyor ve yasak aşk hikayesi kanlı bir savaş hikayesine dönüşüyor. Paris'in Helen'i kaçırması üzerine Akalar, Homeros'un eski Yunan halklarının bütünü için kullandığı bir isimdir bu, büyük bir orduyla Truva şehrine saldırıyor. Ama şehrin aşılmaz surları şehrin Akalar tarafından ele geçirilmesini engelliyor. Bunun üzerine Akalar savaş tarihindeki en ilginç stratejilerinden bir tanesini devreye sokuyorlar. Devasa bir tahta at inşa ediyorlar. Antik Yunan'ın en seçkin askerleri bu atın içerisine gizleniyor. Truvalılar savaş meydanında Akalar yerine devasa bir at gördüklerinde düşmanlarının geri çekildiğini düşünüyor. Bu sıra dışı hediyeyi şehre aldıklarında da Truvalı erkeklerin hemen hemen hepsi Akalar tarafından katlediliyor. 19. yüzyıldan önce Truva Savaşı'nın gerçekliği hakkında tartışmalar aslında bugünkü kadar şiddetli değil. Pek çok tarihçi savaşın büyük oranda Homeros'un hayal gücünün bir ürünü olduğunu düşünüyor. En azından binlerce yıl önce bölgede gündelik yaşamın dışında bir takım gelişmelerin yaşanmış olabileceğini, ancak bildiğimiz anlamdaki Truva Savaşı'nın Homeros'un abartılı cümleleriyle bir savaşa dönüştüğü düşünülüyor. Ama 19. yüzyıldaki bazı arkeolojik gelişmeler Truva Savaşı'nın gerçek olabileceği ihtimaline daha fazla tarihçinin ikna olmasına da neden oluyor. 1868 yılında antik Truva şehrinde korkunç olayların yaşandığını ortaya koyan bazı keşifler yapılıyor. Bunları da anlatmak istiyorum size ama şarkıların hemen sonra.

Gülgüne Gül'le en keyifli şarkılar ve ilginç hikayelerle sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Hatırlarsanız Truva Savaşı'nın gerçek olup olmayacağını konuşuyorduk. Şimdi 1868 yılına götürmek istiyorum sizi. Antik Truva şehrinde bir takım korkunç olayların yaşandığını ortaya koyan bazı keşifler yapılıyor uzmanlarca. Bölgede yapılan kazı çalışmalarında çanak çömlek gibi antik dönemin gündelik eşyalarıyla birlikte, ki bunlardan bazılarında devasa bir at da tasvir ediliyor, korkunç şekillerde can verdiği anlaşılan insan kalıntıları, işte ok uçları, savaş aletleri ve şehrin yakıldığına dair ipuçları barındıran materyaller ortaya çıkarılıyor. Bununla birlikte bölgede bulunan tarihi eserler M.Ö. 13. yüzyıla tarihlendiriliyor. 13. yüzyıl antik Yunanlı tarihçi Herodot'a göre Truva Savaşı'nın yaşandığı dönem. Peki elde edilen veriler Truva Savaşı'nın binlerce yıllık bir efsaneden çok daha fazlası olduğuna inanmak için yeterli mi derseniz, bilim insanları antik Truva bölgesinde M.Ö. işte 1200 ile 1300 yılları arasında gündelik yaşamın akışına aykırı bir şeylerin yaşandığı konusunda hemfikirler diyebilirim. Korkunç bir doğal felaket, işte acımasız yağmacılar, belki de çok büyük bir yangın. Ama antik Yunanlılar devasa bir at vasıtasıyla Truvalıları katletti mi, Truva Savaşı gerçekten yaşandı mı, kesin bir şey söylemek zor. Bununla birlikte tarihin tozlu sayfalarında Truva Savaşı'nın izlerini ararken dönemin süper güçlerinin arşivlerine bakmak da belki faydalı olabilir. Antik Mısır ve Hitit medeniyetlerine ait arşivler Ege'nin iki yakasında birbirleriyle mücadele halinde olan iki tane farklı güçten bahsediyorlar. Bu kadim iki uygarlık Truva Savaşı'nın eğer gerçekse yaşandığı dönemin önde gelen medeniyetleri arasında. Bu nedenle hem Yunanlar hem de Truvalılarla siyasi, işte sosyal ya da ekonomik açıdan ilişki içindeler biliyorsunuz. Yani Ege'nin birbirlerini pek de sevmeyen ve savaşma ihtimalleri bulunan iki önemli topluluğunun mücadelesine tanık olduğu söylenebilir. Ancak ne Hitit ne de Antik Mısır kaynaklarında doğrudan Truva Savaşı hakkında bir kaynağa rastlanmış değil. O yüzden Truva Savaşı gerçekten yaşandı mı yaşanmadı mı buna karar vermek zor diyor tarihçiler. İşte bu nedenle aradan geçen yüzlerce yıla rağmen bugün dahi bu kadim anlatı kimilerine göre bir parça antik toplumlardaki sözlü hikayelere, bir parça da yetenekli bir ozanın hayal gücüne ve belki bir parça da aynı bölgede birbirlerine rakip iki medeniyet arasındaki çekişmeye dayanıyor da diyebiliriz. Kimilerine göre ise Truva Savaşı antik dönemin en ünlü, sebepleri ve sonuçları açısından da en etkili gerçek savaşlarından bir tanesi. İşte bu nedenle Truva Savaşı gerçekten yaşandı mı sorusuna net bir cevap ne yazık ki hala verilebilir bilmiş değil, ya da en azından şimdilik diyelim. Ama Truva'nın tarihin en ünlü ve gizemli savaş anlatılarından biri olduğu hakkında da hiç şüphe yok galiba. Ne dersiniz?

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: düğün yapın. İsterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

Pinokyo'nun hikayesini sever misiniz? Pinokyo'nun gerçek hikayesinden bahsediyorum. Milyonlarca insanın yaramaz ama sevimli bir çocuk olarak bildiği Pinokyo, orijinal hikayede son derece karanlık yönleri olan bir karakterdir. Bilmeyenler için şimdi de bu hikayeyi anlatmak isterim. Tarih boyunca edebiyat eserlerinde ya da sinemada yaratılan pek çok kurgu karakter büyük bir üne kavuşuyor biliyorsunuz. İlk defa İtalyan yazar Carlo Collodi tarafından kaleme alınan Pinokyo'nun Maceraları isimli eserde ortaya çıkan Pinokyo'da tarihin gördüğü en önemli kurgusal karakterlerden sadece bir tanesi. Pinokyo karakterinin oluşturulmasının üzerinden uzun yıllar geçtiği halde bugün bile tüm dünyanın yakından tanıdığı bir karakter olduğunu söylesem çok da yanlış olmayacaktır, değil mi? Elbette bunda Pinokyo'nun yıllar boyunca pek çok farklı sanat eserinde görünmesinin de payı var. İşte sinema filmleri, animasyonlar, hikayeler, resimler, müzik eserleri belki de Pinokyo'nun yıllardır bu kadar sevilmesindeki en önemli neden. Biraz yaramaz fakat son derece sevimli bir kuklanın gerçek bir çocuğa dönüşmek istemesini anlatan o sıcak, duygusal ve samimi hikayesi. Fakat işin aslı biraz farklı. Çünkü Pinokyo'nun hikayesi hiç de öyle duygusal veya yürek ısıtan cinsten değil. Aksine Pinokyo'nun maceraları daha çok karanlık bir korku hikayesine benziyor ilk halinde. Ayrıca ilk başta Pinokyo masum ve sevimli bir karakter de değil. Pinokyo her yalan söylediğinde burnu uzadığı için yalan söylemenin kötülükleri hakkında çocuklara öğütler niteliği taşıyor. Ama gerçek hikayeye baktığımızda Pinokyo'nun burnu yalnızca bir defa uzuyor. Kısacası Pinokyo'nun gerçek hikayesi bugün bilinenden biraz daha farklı diyebilirim. Elbette Pinokyo'nun hikayesindeki bu değişimin bazı önemli nedenleri de var. İşte tarihin en önemli kurgu karakterlerinden Pinokyo'nun gerçek hikayesini anlatmak istiyorum size. Şarkıların hemen sonrasında.

tarihin en önemli kurgu karakterlerinden Pinokyo'nun gerçek hikayesini anlatacağımı söylemiştim şarkıların öncesinde. Pinokyo'nun maceraları, bilmeyenler için söyleyeyim, 1881 yılında yayınlanıyor. Carlo Collodi tarafından yaratılıyor Pinokyo. İlk defa bir çocuk dergisinde yayınlanıyor. Pinokyo yayınlandığı andan itibaren de büyük bir ilgi görüyor. 83 yılında ise Pinokyo'nun Maceraları isimli bir kitap basılıyor. Pinokyo'nun bugün bilinen hikayesiyle gerçek hikayesi arasındaki en tutarlı taraf da aslında hikayenin başlangıcı. Pinokyo yaşamına konuşabilen bir kütük olarak başlıyor. Maestro Cherry isimli bir adam tarafından henüz bir kütük halindeyken bulunuyor. Cherry kütüğü alıyor ve oymaya başlıyor ama lütfen bu kadar sert vurma veya dikkatli ol gibi sözler duyuyor. Cherry'nin bulduğu kütük canlı, üstelik çocuksu da bir ses tonu var. Maestro kütüğü oymaya devam ediyor ama kütük bazen ağlar, bazen de böyle katıla katıla güler cinsten sesler çıkarmaya devam ediyor. Cherry bu ilginç kütükle daha fazla uğraşmak istemiyor ve onu arkadaşı Geppetto'ya götürüyor. Pinokyo'nun karanlık bir tip olduğu aslında başından belli. Öyle de söyleyebiliriz. Daha kukla haline gelmeden Geppetto'ya hakaretler etmeye başlıyor ilk hikayede. Hatta Geppetto kendisine hakaret edenin Maestro Cherry olduğunu zannediyor. Böylece ikili kavga etmeye başlıyorlar. Ancak gerçek anlaşılıyor ve Geppetto kütüğü oymaya devam ediyor. Geppetto'nun isteği yapacağı kuklayla dünyayı dolaşmak ve kukla sayesinde para kazanmak. Çünkü Geppetto gerçekten yoksul bir adam. Pinokyo'yu ortaya çıkarttığı ilk andan itibaren de pişman oluyor. Çünkü gerçek hikayede anlatılan karakter yaramaz bir çocuktan çok daha fazlası. Hatta düpedüz kötü bir insana atfedilebilecek davranışları var. Mesela Geppetto kütüğü oyma işini bitirip Pinokyo'nun ayaklarını ortaya çıkarttığı anda Pinokyo Geppetto'yu tekmelemeye başlıyor. Ardından bu kötü kukla Geppetto'nun evinden kaçıyor ve hızla uzaklaşıyor. Ama tabii kısa bir süre sonra polisler tarafından yakalanıyor. Elbette bu esnada Pinokyo'nun peşinde olan Geppetto da olay yerine geliyor. Bu sırada kalabalık toplanmaya başlıyor ve Pinokyo sinsi planlarını devreye sokuyor. Geppetto oldukça sinirli. Yaramaz kuklamışsa onunla birlikte eve dönmek istemiyor. Böylece kendisini yere atıyor. Kalabalıktan sesler yükseliyor. Geppetto'nun küçük sevimli bir çocuğa zarar vereceği endişesi bütün kasabaya yayılıyor. Bunun üzerine Geppetto tutuklanıyor ve hapse atılıyor. Pinokyo ilk cinayetini de aslında bu sırada gerçekleştiriyor. Şaşırdınız değil mi? İlk hikaye bu şekilde ne yazık ki. Geppetto'nun hapse girmesine neden olan Pinokyo büyük bir mutlulukla eve dönüyor ama evde onu bekleyen bir sürpriz var. Pinokyo'nun Maceraları kitabındaki bir diğer önemli karakter olan Cırcır böceği. Pinokyo'yu davranışından ötürü uyarıyor. Kötülük yapıp evden kaçan çocukların başına iyi şeyler gelmez diyor ama Pinokyo elbette bu nasihatlere kulak asmayacak bir tip. Cırcır böceği son olarak senin için üzülüyorum Pinokyo diyor. Pinokyo nedenini soruyor çünkü sen bir kuklasın ve tahtadan bir kafan var diyor. Aldığı bu yanıt elbette Pinokyo'yu biraz daha öfkelendiriyor. Bunun üzerine eline bir çekiç alıyor ve tüm gücüyle cırcır böceğini fırlatıyor. Kitapta Pinokyo'nun belki de böceği öldürmek istemediğinden belli belirsiz bahsediliyor ama ne olursa olsun Pinokyo cırcır böceğini öldürüyor. Geppetto hapisten çıkıyor, eve dönüyor. Böylece baba oğul yeniden kavuşmuş oluyorlar ama Pinokyo zavallı adama eziyet etmeye de devam ediyor. Geppetto Pinokyo'nun eziyetlerinin yanı sıra bir taraftan da açlık ve yoksullukla uğraşmak zorunda. Elinde kalan son yiyecek olan birkaç armudu da Pinokyo'ya veriyor ama Pinokyo bu durumda bile armutların soyulmasını istiyor. Bencilce davranıyor. Geppetto armutları soyuyor. Pinokyo bu sefer de armut çekirdeklerini Geppetto'ya fırlatmaya başlıyor. Kısacası Pinokyo bugün herkes tarafından bilinen hikayesindekinden çok daha karanlık, hatta kötü bir tip. Hikaye boyunca birçok defa ölümden döndüğünü de biliyoruz. Çünkü hiçbir zaman iyiliğin sesine kulak vermiyor. Bütün macera boyunca kötü karakterlerle arkadaşlık etmeyi tercih ediyor. Bunun sonucunda da çok defa ölümle yüz yüze geliyor. Kimi zaman tehlikeli bir deniz yaratığının öğle yemeği olmaktan, işte ne bileyim kimi zaman da korkunç bir adamın yemek pişirmek için kullanacağı odun olmaktan son anda kurtuluyor. Hatta kötü arkadaşları tarafından idam bile ediliyor. Ama her seferinde kurtulmayı başarıyor. Buna rağmen hikayenin sonuna kadar kötü olmakta ısrar ediyor. Bu kötü kukla
Ancak hikayenin sonunda iyiliği seçiyor. Hikaye boyunca umutsuz bir şekilde Pinokyo'yu kurtarmaya çalışan Geppetto da son derece kötü olaylar yaşıyor. Hatta bir köpek balığı tarafından yutuluyor. Daha da ilginç olanı, kalpsiz dostumuz bu durumdan haberdar fakat Geppetto'yu kurtarmak için hiç çaba harcamıyor. Ama hikayenin sonunda Geppetto'yu köpek balığının karnından kurtarıyor. Ve son derece ilginç bir şekilde büyük bir fedakarlık örneği de gösteriyor. Geppetto'yu iyileştirebilmek için bir çiftlikte aylar boyunca ağır şartlarda çalışıyor. Böylece bir sabah gerçek bir çocuğa dönüşmüş olarak uyanıyor. Üstelik orijinal hikayede kukla Pinokyo da varlığını devam ettiriyor. Hikayenin sonunda insan Pinokyo kuklaya bakıyor ve bir kuklayken ne kadar gülünçmüşüm. Şimdi gerçek bir çocuk olduğum için ne kadar mutluyum diyor. Pinokyo'nun maceraları biliyorsunuz içerisinde pek çok öğretici unsur barındıran bir eser. Ama günümüzde bilinen versiyonu genel olarak yalnızca yalan söylemenin zararları hakkında. Fakat Pinokyo'nun gerçek hikayesi çok daha karanlık bir atmosferde geçiyor. Bu bakımdan Collodi tarafından yazılan eserin sanılandan çok daha zengin ve katmanlı olduğunu söylemek elbette mümkün. Peki gerçekte bencil ve kötü olan Pinokyo'yu masum ve sevimli bir çocuğa dönüştüren şey neymiş derseniz, aslında bugüne kadar Pinokyo hakkında sayısız eser üretildiğini söyleyebilirim. Bunlardan en dikkat çekenleri şüphesiz sinema filmleri. Bugüne kadar 15'ten fazla Pinokyo filmi ve birçok animasyon yapıldı. Elbette bunların dışında çok sayıda edebiyat eserinde ve tiyatro oyununda da kendisine yer buldu ama özellikle sinema filmleri Pinokyo'yu gerçek karakterinden birazcık uzaklaştırmış diyebilirim. 1940 yılında Disney tarafından yapılan Pinokyo filmi karakter için aslında en önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Öyle ki bu film Pinokyo'nun tüm dünyada daha da ünlü hale gelmesini sağlıyor. Ayrıca bu film sayesinde Pinokyo tarihin en sevilen kurgu karakterlerinden bir tanesi haline geliyor ama özünde son derece kötü ve bencil bir karakter olan Pinokyo'nun bu kadar sevilmesi elbette beklenmiyormuş. İşte bu nedenle 1940 yapımı Pinokyo filmi Pinokyo üzerinde bazı ufak değişiklikler yapmış. Gerçekten böyle kötü ve bencil bir karakter olan Pinokyo yaramaz ama sevimli bir karakter haline getirilmiş. Hatta ünlü karakterle özdeşleşen yalan söyledikçe uzayan burun efsanesi de filmle beraber doğuyor. Oysa yalan söylemek gerçek Pinokyo'nun en zararsız özelliklerinden bir tanesi bakacak olursanız. Hikayeyi zaten anlattım. Üstelik gerçek hikayede bu arada yalan söylemesi burnunun uzamasına da neden olmuyor. Öte yandan filmdeki karakterlerin çizimlerinden renk seçimlerine kadar pek çok görsel unsurda hikayeyi sevimli hale getiriyor. Oysa Pinokyo'nun 1880'lerin sonlarındaki görselleri çok daha gerçekçi ve keskin hatlara sahip. İşte bütün bu faktörler Pinokyo'nun zaman içerisinde gerçek karakterinden uzaklaşmasına ve başka bir kişiye dönüşmesine neden oluyor. Ancak öyle ya da böyle burnu uzasın ya da uzamasın Pinokyo tarihin gördüğü en popüler kurgu karakterlerinden bir tanesi olmaya da devam ediyor değil mi? Böyle de bir gerçek var.

Az önce size Pinokyo'nun gerçek hikayesini anlatmıştım. Bir de Rapunzel masalının gerçek hikayesini dinlemek ister misiniz? Dünyaca ünlü Alman halk masalıdır Rapunzel, biliyorsunuz. Milattan sonra 3. yüzyılda yaşadığı düşünülen gerçek bir kişiden ilham alıyor aslında. Rapunzel tarihin en bilinen masallarından bir tanesi. Bu Alman halk masalı uzun yıllar boyunca sinemadan edebiyata, pek çok farklı alanlardaki popüler kültür ürünlerine de ilham kaynağı oldu.

edilmesini konu ediyor. Kadim Alman masalında öne çıkan bir başka unsursa masalın ana kahramanı Rapunzel'in dillere destan metrelerce uzunluğundaki altın sarısı saçları. Çünkü Rapunzel'in masalsı saçları aynı zamanda kahramanımızın ıssız kuleden ve ömür boyu sürecek yalnızlıktan kurtulabilmesine katkı sağlayabilecek tek şey. Bununla birlikte Rapunzel de tıpkı diğer pek çok kadim masal gibi geçmiş dönemlerde yaşayan toplumlara dair son derece önemli ipuçları barındırıyor. Bununla birlikte Rapunzel'in kökenleri günümüzden yüzlerce yıl öncesine, milattan sonra 3. yüzyıla kadar uzanıyor, az önce de söylediğim gibi. Üstelik Rapunzel masalının ortaya çıkmasına neden olan tarihsel gerçekler de son derece ilginç. Hemen anlatıyorum. Rapunzel ilk kez 1812 yılında Grimm kardeşler tarafından hazırlanan Çocuk ve Yuva Masalları isimli bir kitapta yer alıyor. Grimm kardeşlerin derlediği kitap yüzlerce farklı masalı ihtiva ediyor aslında. Üstelik masalların hemen hemen hepsi yüzlerce yıllık köklü bir geçmişe de sahip. Nesilden nesile sözlü olarak aktarılan masallar bunlar. Masal kitabındaki en dikkat çekici hikayelerden bir tanesi olan Rapunzel ise kitaptaki pek çok masalın aksine son derece kasvetli bir şekilde başlıyor. Almanya'nın ve daha geniş anlamda tüm Avrupa'nın karanlık bir yönüne ışık tutuyor. Grimm kardeşlerin masal kitabında yer alan orijinal hikaye, yoksul bir çiftle münzevi bir yaşam süren varlıklı bir kadın hakkındaki anlatıyla başlıyor. Daha sonra münzevi kadının kötü kalpli bir cadı, çiftin ise Rapunzel'in anne ve babası olduğunu öğreniyoruz. Rapunzel henüz dünyaya gelmeden annesi kötü kalpli cadının büyüleyici bahçesindeki bir bitkiye saplantılı hale geliyor. Bu bitkinin bir dönem Avrupa'da oldukça popüler olan Campanula Rapunculus isimli bir bitki olduğu tahmin ediliyor. Bitkinin bir diğer ismi ise Rapunzel. Rapunzel'in babası hamile eşinin saplantısı nedeniyle cadının bahçesindeki bitkilerden çalmaya mecbur kalıyor. Fakat başarılı birkaç hırsızlığın ardından yakayı ele veriyor. Cadı yoksul çiftin yaşamını ancak kısa süre sonra doğacak çocuğu kendisine vermeleri şartıyla bağışlıyor. Çocuk dünyaya geldikten bir süre sonra anlaşma gereği cadıya teslim ediliyor ve ıssız bir ormandaki yüksek bir kulenin en üst katına hapsediliyor. Kahramanımızın ismi de kötü kalpli cadı tarafından veriliyor. Rapunzel. Bu masal ilerleyen sayfalarda bir aşk öyküsüne dönüşüyor. Kulenin yakınlarında gezintiye çıkan bir prens, Rapunzel'in şarkı söylediğini duyuyor ve sese doğru gitmekten kendisini alıkoyamıyor. Rapunzel'in dillere destan saçlarından kuleye tırmanıyor ve Rapunzel ile prens birbirlerine aşık oluyorlar. Üstelik Rapunzel hamile de kalıyor. Elbette bu noktada masalımızın kötü unsuru devreye giriyor. Rapunzel için aşkın bedeli büyüleyici güzellikteki saçlarını kaybetmek. Kötü kalpli cadı Rapunzel'in saçlarını kesiyor. Üstelik onu kuleden de kovuyor. Rapunzel'in yıllar süren esareti sona eriyor. Ancak kendisine tamamıyla yabancı, hiç bilmediği vahşi doğada bir başına kalıyor. Prens ise Rapunzel'i kurtarmak üzere geri döndüğünde ıssız bir kuleyle karşılaşıyor. Rapunzel'i kaybetmenin acısına dayanamıyor, kuleden atlıyor ve kör oluyor. Pek çok halk masalının aksine son derece kasvetli bir şekilde başlayan ve aynı şekilde devam eden Rapunzel neyse ki mutlu sonla bitiyor. Rapunzel ve prens yıllar sonra ıssız bir ormanda karşılaşıyorlar. Mucizevi şekilde prensin gözleri iyileşiyor. Tıpkı Türk filmleri gibi. Ve ikiz çocuklarıyla birlikte mutlu bir yaşam sürmek üzere prensin ülkesine gidiyorlar. Rapunzel'in öyküsü bu şekilde sona eriyor. Ama gerçek hikayenin kökenleri masalın ilk kez yazıya geçirildiği 1812 yılından çok daha eski. Masal 1698 yılında yazılan bir Fransız hikayesiyle ciddi benzerlikler taşıyor. 1698 yılında Fransız romancı bir şair Charles Rose tarafından yazılan Percinet isimli hikayeyle ciddi benzerlikler taşıyor. Bu öykü de tıpkı Rapunzel gibi yoksul bir çift, kötü kalpli bir cadı, prens, upuzun saçları olan bir kadın ve ıssız bir kule içeriyor. Yine de Rapunzel'in orijinal kaynağının Percinet olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü bu öykünün de ilham aldığı başka bir yer var. Milattan sonra 3. yüzyılda yaşadığına inanılan ve Hristiyanlık şehidi olarak kabul edilen Aziz Barbara, Rapunzel'in gerçek ilham kaynağı. 3. yüzyılda Doğu Avrupa'da yaşadığı düşünülen Barbara'nın babası tarafından bir kuleye hapsedildiği, daha sonra Hristiyan olduğu için uzun yıllar boyunca tutsak edildiği kulede öldürüldüğüne inanılıyor. Yani Rapunzel'in kökenleri masalın ilk kez yazıya geçirildiği tarihten yaklaşık 1500 yıl öncesine kadar uzanıyor. Rapunzel, Avrupa'nın erken dönemlerinde yaygın olan kuledeki bakire düşüncesinin bir alegorisini de oluşturuyor belki. Avrupa'nın erken dönemlerinde, Orta Çağ'a kadar genç kızların iffet
kıymetlerini muhafaza edebilmeleri için hapsedilmesi ve en azından tutsak hayatı yaşamaya zorlanmaları hiç de nadir.

olmayan bir uygulama. Tarihi kaynakları karıştıracak olursanız karşınıza çıkacaktır. İşte Rapunzel'in gerçek hikayesinin ardından Aziz Barbara'nın yaşamı kadar Avrupa'daki bu fikrinde önemli bir yer tuttu.

0: gülle, gül güne gülle.
1: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde
2: yerin.
1: Çocuk uyutuyoruz.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
7: her mesele. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü.
5: Radyo.
4: Radyo Ülkü.

hikayeler, şarkılar derken bugün de ne yazık ki süremiz bitti. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
9: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Radyo Ülke 24 saat

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Car Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Her zaman her yerde.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.

0: okulda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

içimde. Gene fırtınalı saatlerin başladı. Bir deli rüzgar kopuyor içimde. Gene fırtınalı.

0: Paris'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Sen hiçbir şey yapma. Öyle dur. Çünkü ben sana

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Aşkta çok kez sınandım ben. Hep çok sevdim, kınandım ben. Bir gül yüze inandım ben, unutur.

olsaydın, benimleyken dilim tutulsaydı, seni hiç üzmeseydim. Nereden bilecektim böyle olacağını? Bir anda yalnız kaldım bak. Kaybetmek zarar, kaybım da sensizlikmiş anladım. Pişmanlığıma isyan ettim, her an seni istedim. Her gün yandım, bu kadar eziyet yeter. Dön artık, ne olur, yalvarırım.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.